0: Foto City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 6 Ekim 2026 günlerden çarşamba bugün. Günün en keyifli şarkılarını kulaklarınıza ulaştırabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yeniden festivalde sizlerle birlikteyim. Hepinize muhteşem bir gün diliyorum. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya an itibariyle başladı.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Efendim, ülkemizde soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte nezle, grip ve soğuk algınlığı yeniden gündemimizin ilk sıralarına yerleşti. Hatta birkaç gündür de hastalık sebebiyle sizlerle buluşamıyordum ben de. Boğazımızda ilk yanma hissini duyduğumuz anda ne yaptığımızsa hastalığın bizi kaç gün yataktan uzak tutacağını belirliyor aslında. O yüzden böyle hastalığı hızlı atlatabilmek adına birkaç böyle Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'nun sözü var, sizlerle paylaşacağım. Ayrılmayın, geliyorum biraz.

7 Ekim'de günün keyifli şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Efendim Profesör Doktor Osman Müftüoğlu neden sürekli grip oluyoruz sorusunu yanıtladı. Müftüoğlu, eğer boğazın yandığı zaman sabahleyin ilk alacağın şey çinko pastili ise öğlene meseleyi çözersin diyerek çinko asetat pastillerinin ne kadar hızlı etki ettiğini vurguladı efendim. Bununla birlikte de bu dönemde her gün böyle yeni bir şey öğrenmeye başlıyoruz ya. Çinko tabletlerin geçerli olacağını söyledi. Belki de günümüzdeki virüsler sebebiyledir. Deneyenler var mı? Sonuçlar nasıl? Bildirsin efendim.

Günün keyifli şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Gündemimiz soğuk havalar, havalar soğumaya başlarken bir doktorun paylaştığı basit bir öneri sosyal medyada binlerce kişinin dikkatini çekmiş efendim. Öncelikle kış hastalıklarından korunmak için eve gelir gelmez yapılması gereken tek bir alışkanlığa dikkat çekiyor doktor Inginar'ı. Üstelik bunun için ne ilaca ne de pahalı bir ürüne ihtiyaç var. Şöyle diyor, hava soğuyor, kapalı ortamlarda kalabalıklar artıyor ve hastalıklar hızla yayılıyor. Eve gelir gelmez çocuk yetişkin fark etmeksizin tuzlu suyla gargara yapmak gün boyu kapılan patojen yükünü ciddi oranda azaltıyor. Uygulaması basit, etkisi devasa bir doğal koruma yöntemi demiş. Özellikle hastayken zaten bu yöntemi yapıyorduk ama korunmak için de bu yöntemi tavsiye etmiş arı bizlere.

0: Hanımlar beyler, günün sevilen şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. İngiltere'deki Mr. England yarışmasının organizatörleri erkek aday bulmakta zorlanıyormuş. 28 Eylül'de finale 13 gün kalmışken yarışmaya yalnızca 7 erkek girmiş efendim. Organizatör yakışıklı erkek krizi yaşandığını belirtiyor. İngiltere'de yarışmaya sadece 7 kişi başvurmuş. Belki de birazcık daha böyle gündeme getirebilmek adına bu konuyu çok da tercih edilen bir yarışma olmadığı için organizatörün böyle bir şeye başvurduğunu düşünüyorum bu haberle birlikte. Günün keyifli şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. Kısa bir müzik arası, hemen sonrasında yeniden buradayız.
1: Ne bir eksik, ne bir fazla. En başından kaybettim.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha keyifli dakikalar dileyelim. Günün en keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. 7 Ekim 2026 günlerden çarşamba, bugün hafta ortasına keyifli bir müzik arası daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Bavyera kültüründen bahsediyorduk sizlere. Sonbaharı böyle karşılıyorlar efendim. Geleneksel lezzetlerle kurulan görkemli ziyaretler de oluyor Bavyera'da. Bu kültürün aslında belki de en can alıcı noktalarından birisi diyebiliriz bunun için. Tabii ki de mideye hitap etmesi. Geleneksel lezzetler festival deneyiminin olmazsa olmazı ve kafanız kadar büyük, sıcacık ve üzeri bol tuzlu simit krakerler, hardala batırmalık nefis sosisler ve etraftaki lokal market alanlarından yükselen tarçınlı kavrulmuş badem koktukuları, diyetlere gerçekten kısa süreliğine mola vermek için harika bir bahane diyebiliriz değil mi Bavyera için?
1: Ne bir eksik, ne bir fazla, en başından kaybettim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 eşittir.

Hanımlar beyler, festivalden herkese güzel bir gün daha diliyoruz. Havaların soğuduğu bu günlerde hastalığa dikkat diyelim. Biz de şifayı kaptık ve hastalık sebebiyle böyle daha az sohbet ve daha bol müzik diyerek yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Herkese güzel bir gün daha dileyelim. Keyifli bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

0: Seni gören insan gitmez yanından. Kız sen İstanbul'un neresindensin? Ne kadar özenmiş sana yaradan. Acep İstanbul'un neresindensin?
1: İstanbul'da otururum ama 67 vilayetin birisinde doğmuşum. Bana aşık olmuşsan doğduğum ili burada inanayım sana.

0: ararsan.
1: 7 Ekim'de sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Efendim havaların soğuduğunu söylüyorduk ama özellikle hafta sonuna doğru yaz yeniden geliyor desek yeridir efendim. Havalar yeniden ısınıyor. Sıcak bir hava karşılayacak bizleri, hatırlatalım hafta sonunda hafta sonu planı yapanlar için. Keyifli bir hafta sonu bizleri bekleyen, keyifle geride bırakın sevdiklerinize şimdiden.

0: 081-81-93-87. Adres: Gümülcine, Orfeos No. 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur, VIP Class 5 Yıldız.
1: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02...

Hadi eyvallah. Efendim, an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın burada olan, keyifli şarkıları bizlerle paylaşan tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden haftanın 4. gününde tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6934 6 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

0: okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.
7: Sadece kulağınızı istiyoruz. O da program bitene kadar bizimle kalsın. Ondan sonra herkes kendi kulağını alsın. Alsın gitsin kulağını. O kadar. 5 saat boyunca kulağınızı bize emanet edin. Yeter sevgili dostlar. Günaydınlar. Kocaman kocaman günaydınlar. Günlük güneşlik bir gün. Fakat 12 derece soğuk bir sabah. Ama söylentiler var. Dün konuşuyorlardı. Ben hiç dinlemedim de. Bizimkiler kendi aralarında, kardeşimden duydum galiba. Diyorlardı ki çok sıcaklar geliyormuş. Ya çok sıcaklar geliyormuş. Bir sıcak, bir soğuk, bir soğuk, bir sıcak, bir sıcak, bir soğuk. Herkes hasta. Herkes hasta, ben hariç. Ama tipaksilok. Deyip vur. Tahtaya vur. Tahtaları vur Gürkan'a.

Haydi gelsin günaydın mesajları. Yağdır Mevlam mesaj yağdır. Haydi bakalım sevgili dostlarım. Radyo City, radyo terapi diyelim. Sevda Yüklü İvo Show'dan bana bir şey göndermiş. Mahmut abim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Mahmut abi günaydınlar. Günaydın, günaydın, günaydın. Neymiş bu? Kırılsın elleri neye yarıyor? Bu Mazi Zersoy mu bu? Evet. Ya ben bunu biliyorum zaten. Biliyemiyorum bunu. Avdira'ya günaydınlar. Günaydınlar. Günaydınlar. Serkan Painter'a günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hasan Kaşıkçı abime günaydın. Adem Ömer abime günaydın, günaydın. Burak Bolla kardeşime günaydın. Ahmet Ali, Kanfa Pastanesi. Kanfa Pastanesi, dün siz radyoyu dinlemiyordunuz galiba Ahmet. Size şarkı çaldım falan filan, hiç ses çıkmadı. Bir ara kapattınız mı, ne yaptınız? Makineler ama çıktı, ne yaptı? Ya da bıktık. Özkan abi bıktı da kapatın artık. Başlı mısın işte bu Gürkan'ı vırdırından dırdırından dedi, ne oldu? Bilemiyorum. Adem Akrabi abi günaydın, günaydın, günaydın. Davay na preş, davay kada na preş kada. Efendim harika tatlılar. Hep yeni yeni lezzetler. Sizi yıllar öncesine götürecek lezzetlerdi Kanfa Pastanesi'nde. Kanfa Pastanesi hep kendini yeniliyor. İşi yaptığı işi severek yapıyor, iyi yapıyor, güzel yapıyor. Hala yapıyor Kafa Pastanesi sevgili dostlarım. Kafa yolunda, Kafa köy girişinde. Kafaya giderken hemen sağ tarafta göreceksiniz. Orada bayraklar, bayraklar, tabelalar da var. Kafa Pastanesi. Şahin abi, günaydın. Hayırlı işlerimiz olsun. Yaşa. Daha kaç gün kalacağız hastanede Şahin abi? Leyla, günaydın olsun. Gürkan'cığım demiş. Günaydın Leyla'cığım. Günaydın Bulgaristan'a, günaydın Bulgaristan kızlarına. Günaydın bütün kızlara günaydınlar. Kuşlar gibi ikimiz bir. Günaydın Hasan, benim kulağımı almış, bana kepçe kulakları bırakmış. Söyle geri versin kulaklarını demiş Yasin. Yalnız bak Hasan bu kelimeye çok kızıyor, travması var. İnşallah dinlemiyordur Hasan. Ben sana söyleyeyim. Şaka bir yana, bir daha bu kelimeyi kullanmamanı tavsiye ederim sana. Yasin, günaydın Yasin'cim. Zülfiye Yılmaz. Günaydın Belçika'ya günaydınlar. Günaydınlar. Günaydın abi, kolay gelsin demiş Metin'im. Metin Ali. En büyük asker bizim asker. En büyük darbukatör bizim darbukatör. Metin Ali. Yaşa be Metin'im be, yaşa be. Yaşa be. Bütün askerlere günaydınlar be. Kuşlar gibi ikimiz bir. Efendim çok teşekkür ediyorum beni sevdiğiniz için, bunu hep söylüyorum. Ve bugünkü günaydın mesajı beni çok seven bir dostumuzdan. Ben yalnız bu kızın adını unuttum, kusura bakmayın, isimler aklımda kalmıyor. Ona doğum günü pastası yaptırmazlar, okumazsan sonu böyle olur demişler. Tütün tarlalarında, mağaralarında sonra da çalışır, Gürkan'la radyoterapi dinlersin demişler. Okumazsan gidersin tarlaya. Tamam kızım, böyle radyoterapi dinlersin Gürkan'la. Doğum günü pastasının üstüne yazdırmışlar bu kızanı. Okumazsanız da böyle Gürkan'ı dinlersiniz. Boş boş muhabbetler dinlersiniz. Boş boş muhabbetler dinlersiniz de bu kafayı bozuk Gürkan'la. Allah billesin. Acıyorum. Acıyım bana, acıyım bana, acıyım bana. Acıyorum size. Acıyanlar da olanlara. Ahmet Ali fotoğraf çektirmiş Kanfa Pastanesi. Burada izliyoruz. Vay vay vay vay vay, önlükler takılmış. Ergastriyo tertemiz, pırıl pırıl. Vay vay vay vay. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Tekrar günaydınlar, tekrar günaydınlar. Cuma günü çıkış verilecek dediler. Cumartesi yine pazarda inşallah kısmetse demiş Şahin abim. Hadi bakalım Şahin abicim. Pazarda kahve satmaya devam. Haydi bakalım. Ne yapacaksın? Hastane masraflarının çıkması lazım. Demdin belki belirli şeyleri karşılıyor ama masraflar, yemek içmek bilmem ne ya. Sus be o zaman, okuma demiş Yasin. Yazmasaydın ya bu kulak muhabbetini, sen bilmiyor musun? Hasan'ı o zaman nasıl tanıyorsun sen? Neyse Hasan'a sen çek kulak dedin ha. Vallahi inşallah dinlemez. İnşallah dinlemez Yasin.
Vallahi billahi. Nurten, Gürkan depoyu 85'e buraya doldurdum. Doldururdum. Şimdi 115 ne olacak bu halimiz? Bir çare bul. Milletvekili olduğunu bir el at bu konuya demiş Nurten. Gene 85'e doldur. Gene 85 euroluk koy. 85 euroluk dolduruyorsa şimdi gene 85 koy. Doldu dolmadı fark etmez. Ha, alsa da çözüm. Tamam mı? Nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay. Şimdi yine sus payı verecek size birço. Alın kanı gene. Verecek şimdi 40 euro mu 45 euro mu ne euro pazarlık haçlık parası verecek. Bozdur bozdur harcayın. Bozdur mu bozdur harcayın. Bozdur harcayın. Bozdur harcayın. Ben iktidara gelince bırakın benzini, benzinin litresini 40 liraya alacağınız. O zaten çantada kektik de hamileliği bile 3 aya indireceğim ben. Ben milletvekili olunca oho.

İnananay, ben başkan olunca sen de başkanın karısı olacaksın. Bunu da sevgilime söyleyeyim. Üstelik böyle 9 ayda kızını göbelde taşımayacaksın, 3 ay. 3 ay içeriz. O kadar. Bulduğun çözüme bak. Oyumu sana atmayacağım. Benim şimdi örttün. Niye? Şu anda iktidardakiler benden daha mı akıllı? Ha? Sağlık Bakanımız kameralı gözlük takıp insanları bile röntgen dedi. Daha ne olsun? Bak Efka'da bir sürü para, dünyanın parasını götürmüşler gene. Efka'da yolsuzluk, orada yolsuzluk, Opikepe'de yolsuzluk, burada her yerde yolsuzluk, her yerde yolsuzluk. Her yolda yolsuzluk. Alman yaşlı Dürtan günaydın. Yahya Beyliköy'üme gelsin. Selamlar, radyo terapiye de gelsin demiş Emine Paşa. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Top oynarken kızmazdı. Yeni başlamış kızma diyor Yasin. Kızmazdı. Sen istersen yaz ona. Bugün aydın mesajını ona direkt olarak yaz. Yaz da görsen. Evet, nörekesini. İsmail. Nasılsın İsmail? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kuşlar gibi ikimiz bir. Mehmet Nabis abi. Mehmet Nazım abi. Günaydın kardeşim. Mebusluk yakışır sana demiş. Tabii ki yakma. Bana yakışmaz da kime yakışacak? Kime yakışacak ben mebusluk ha? Ha? Benim gibi delikanlıya yakışmazsa kime yakışır be? Günaydın, kolay gelsin demiş Rıdvan Bey abim. Günaydın, günaydın, günaydın Cüneyt Aslanlı. Günaydın Gürkan abi, hep buradayım demiş Feridun. Günaydın Gürkan, sesini koluna vakit yaklaşıyor demiş Feridun. Oğuz'un düğününe mi değilsin? Yılmaz Kasım, anla Oğuz'un demişim. Oğuz'un kardeşinin düğününe. Bak Allah söylettirdi, bak Oğuz da evlenecek. Bak Oğuz da evlenecek, Allah söylettirdi. Yılmaz Kasım abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kuşlar gibi ikimi. Özkan abimle dinlemedeyiz. Yorgunum dostlarım, şarkısını çalırsa memnun olurum diyor. Selam söylüyor. Hayırlı programlar demiş Ahmet Ali. Çalarım daha sonra. Daha sonra çal. Yorgunum dostlarım. Yorgunum, yorgun. Hadi bakalım. Haydi Kalfa Pastanesi. Günaydın mesajının altına gelen günaydın mesajlarıyla, günaydın fotoğrafının altına gelen günaydın fotoğrafıyla devam edelim. Halil Belginesin ne oluyor be ya? Ne oluyor be, bütün mesajlar karışıyor. Bıra bıra bıra bıra bıra bıra. Fatma abla günaydın. Halil Belginesin günaydın. Hüseyin Bircan günaydın. Bülent Yusuf, Ekrem abi, Nurşen abla, Ahmet Demirci, Gülsüm, Adem Fahmi, Mehmet Şerif, İrfan İbrahimoğlu abim. Bilginim, nasılsın be Bilgin? Ben nasılsın be? Bir yemecik yemedik ben. Günaydın Belgün Selihan'ım günaydın. Tayfun Gülcan günaydın. Ayşe Ali Babaoğlu, Taner Hasan, Serdar Mehmet, Ali Santanyolu, Yüksel Mümün günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hüseyin Agas bu ne? Resim ver. O Hüseyin Agas bu ne?

Gümüşüne de tütün dizen tüneye gelsin. Selamlar, günaydınlar demiş Emine Paşa. Hepsini biriktir, aklında düşün. Toptan mesaj yolla. İyi mi Emineciğim? Ha bakayım. Hadi Emineciğim. Hadi günaydın. Tekrar yazma. Çok yoruluyorum, ben yaşlıyım.

Adanalıyık, Adanalıyık. Allah'ın adamıyık. Adanalılara da günaydınlar. Günaydınlar. Allah'ın adamlarına da günaydınlar. Günaydınlar.

Ben San Siro, Rodopis, Rodopis marka kolonya, Rodopis marka gül suyu, San Siro farkıyla sizlere sunuluyor. Harika gül suyunu hem oranıza buranıza sürün hem de tatlarınıza koyun. Pastacılara, pastanelere sesleniyorum. Pastaneler de kullanabilir. Kalfa Pastanesi de mis gibi gül kokulu lokumlarında bu özel Rodopis'i kullanıyor sevgili dostlarım. San Siro Rodopis ürünü. San Siro'nun satış noktalarında, seçkin bakar ve marketlerde. Aman be ya, çok sıcak oluyormuş Adana diyor Sinan. Olsun be, damda yatacaksın. Adana'da hava çok nemli, çok sıcak olduğu için damda yatıyorlar. Dam üstünde de kızlar un eliye. Dam üstünde u neler, dam üstünde u neler. Tombul tombul memeler. Memeler baş kaldırmış. Memeler baş kaldırmış. Kavuşmuyor düğmeler. Ya her şeyin, her iyi, her kötünün, kötü şeyin iyi bir tarafı var. Başka yerde dam üstünde un eliye meme görebilir misin? Bunlar sadece Adana'da görüyorsun. Ya. Urfa'da görüyorsun. Antalya'da, Alanya'da. Hep oralar çok sıcak. Çok sıcak.

Nermin Beygin ablam. Hamburg'a günaydın Hamburg'a. İlyas'ım. Frankfurt'a günaydın. Ella İlyas.

Mustafa. Tarlanın başına gel Mustafa. Mustafa. Yerim seni Mustafa. Zengin Fırnaz, hoş geldin.

dört mevsim aynı kitabı nasıl? Hamdi abi ve ekibine günaydın. Dört mevsim dedi güzel, dört mevsim dedi harika. Izgara çeşitleri, köfte çeşitleri, pezola çeşitleri, cumartesi pazar günleri muhteşem çevirme, lapır lapır dökülen çevirme, kokoreç. Dört mevsimde, dört mevsimde, dört mevsimde, Kozluköy'de. Dört mevsim aynı tabende sevgili dostlar. El lapame. Haydi çifte tenliye, Ayşe Fatma İriye. Agora Plus'lar, Gümüncen'in süpermarketi. Yarım çayın karşısında 1 kilogram pirinç 1,5 euro. Carolina. Klor tavuk suyu 3,30. 24 bulyon var içinde. Un Topaz marka 12,99 25 kilogramı. Always Kremo sabunu 1 litre. El sabunu 99 lepta sıvı sabun. Melisa makaronya 6 ve 10 numara 75 leptaya satılıyor sevgili dostlarım. Agora Plus'ta yarım çayın karşısında. İstin komotini. Ne yapalım? Haydi babe. Sinap Severci inşaata çok teşekkür ederim. Gümüncü'ne de inşaat alanında betonarme binalar dikiyorlar. Tecrübeli ustalar. Sinap Severci olarak Instagram'da bulup takip edebilirsiniz. Telefon numarasına bakabilirsiniz. Abi Ümit Yaşar'dan çatla da gebere koy da sabah sabah düşmanların çatır çatır çatlat demiş. Cüneyt onlar zaten çatlıyorlar. Çatır çatır kıskançlıklarından hasrettiklerinden. Oh çatır çatır çatlıyorlar. Çatır çatır. Çatlasınlar. Çatlasınlar onlar gebersinler. Gebermesinler. Gebermesinler onlar. Yaşasınlar onlar. Bin yaşasınlar.

Kuru kahvede acı, acı kuru kahveci acı bir gelenek sevgili dostlar. Yılların tecrübesi değişmeyen lezzet. Harika kuru kahve, sucuk lokum, karyoka, taptaze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar, en kaliteli baharatlar kuru kahveci acı. Lahana 14'te, Gümüşhane'de. Köfteci İsmail'in karşısında olsa da isek sabah sabah. Vay nasıl canım istedi, vay nasıl canım istedi. Of, Köfteci İsmail'in ki köfteleri gibi köfte yok, köfte yok. Kuru kahveci Hacı'nın kuru kahvelerini de deneyin. Denemediğin hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Yollamadılar ki bana deneyeyim. Yollamadılar. İçmedim kahvenin nasıl olduğunu nereden bileyim? He? Hiç umursamıyorlar, eklem verdiler. Hiç dinlemiyorlardı galiba. Öyle. İnsan bir kuru kahve, bir paket kahve yollar be. Bir kahvenin kaç sene hatırı var be? Hiç, hiç. NBA sevgilim günaydın, kolay gelsin demiş. Hafize Ali günaydın demiş.

Toyota İhaneniz. Toyota araba aldığınızda makine olarak arızaları unutun. Unutun demeyelim, çok asgari seviyede olacaktır. Japon arabalarının özelliği budur sevgili dostlarım. Toyota, Toyota ne ile bilinir? Makinesinin, motorunun sağlamlığıyla bilinir. Bilinir Toyota sizi üzmez. Toyota İvaniyiz. Siz de Toyota olanın uygun ödeme koşullarıyla Toyota'nın harika yeni modelleriyle Toyota'lanın siz de. Toyota İvaniyiz. Yunanistan'ın tartışmasız, çünkü bu şeyle de belli. Yunanistan'ın en iyi bayi seçilmiş. Bu kadar. Buradan da belli. Yunanistan'ın en iyi Toyota bayi. Toyota İvaniyiz. İstin komotini Toyota İvaniyiz.

günaydınlar. Eşine günaydınlar. Tüm ekibe günaydınlar. Onlar her gün tazecik, Şahin'de üretilen Forgiatik Ezgevsiz saçta pişmiş yufkasını üretiyorlar. Ve Kavala'dan Dedaç'a kadar tüm bakkal ve marketlere dağıtımını yapıyorlar sevgili dostlar. Şahin yufkası, harika yufka. Forgiatik Ezgevsiz adıyla bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz.

Devam. Devletoğlu. Devletoğlu Dede Ağaç'ta. Devletoğlu Gümülcine'de. Devletoğlu Şamçı'da. Ve şimdi de Devletoğlu İskeçe'de. İskeçe'nin Devletoğlu'su var artık. Devletoğlu'su var. Stoğanüsü 7 ağda sizi bekliyor. Evde hasta yatalak hastası olanlar. Efendim maaş bağlatmak isteyenler, engelli maaşı için herhangi bir sorunda, problemde, özel kep niteliğinde Devletoğlu sizin yanınızda, size yardımcı Devletoğlu sevgili dostlar.

Maylom demiş Feride Osman. Günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin. Halil abin dinlemede seviliyorsun demiş. Ben de sizi seviyorum, sağ olasınız. Maylom, amanın, amanın, amanın, amanın. Bu benim şeye benziyor, oraya benziyor. Vay vay vay, maşallah, vay maşallah. Bunların tüyü de dökmüyor, bunlar kısacık oluyor tüyleri. Bu cins köpeklerin. Vay Maylo'ya, vay Maylo'ya, maşallah.

bayram, günaydın bayramım, günaydın bayram Ahmet, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Bilgin. Çocukların evini düzeyim, bitireyim. 12. aydan şaşkınlık olmazsa belki gelirim, o zaman yemeğe gideriz demiş Bilgin. Tamam Bilginim. Önce şöyle bir bu işleri bir hallet, yoluna koy bakalım. Hadi bakalım, kolay gelsin. Sıkmayın canınızı. Yeter ki iyilik olsun, yeter ki sağlık olsun. Günaydın be deli demiş İlyas Meryem. Günaydın be akıllı. Günaydın, sen akıllı olsan beni mi dinlersin? Sen de delisin. Deli miyiz? Deli miyiz? Deli miyiz? Sevcan Güvenim ablam. Günaydın, kolay gelsin demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İsmail Emine Sal. İsmail günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

gündür yazamadım demiş İsmail. Nasılsın demiş. Niye yazamadın sen bana be? Ama yazma insanın vakti olmaz mı? Vay, benim yarim İstanbul'a vay vay. Günaydın Stuttgart'tan Yahya Beyli köyümde bamya toplayan özellikle Medihan yengeme gelsin ve ismimi söylemediğim köylüme gelsin. Bana küsmüşler diyor Emine Paşalı. Niye isimlerini söylemedin diye mi küsmüşler? Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim, ondan küsme bahane ararmış. Ya. Nasıl nem kapıyorlar? Haydi bakalım. Hatice ablam günaydın. Meşe'ye sevgiler, saygılar, günaydın.

Bu hepimi eletir. Yok, kafayı yemiş herhalde. 2026 yılında, 2025 yılında ödedim. Tekrar bana şey göndermişler. 40 euro borcunuz var diye. Bu hepimi eletir. Yok, sanatist kafayı yemiş herhalde.

0: Günaydın Badeli. Ne yapalım, biz de seninle beraber deli olduk demiş İlyas Meryem. Benden 20 istediler diyor Faik. Hayır be Faik'cim. Günaydın bu arada. Günaydın demeden benden 20 istediler demiş. Ben ödedim be canım. Ödedim be canım. Dur bakayım, hep vereceğiz. Xanthis. Sindrometus diyor Hilasikos 20 euro. Parathon Doneton diyor Hilasikos 20 euro. Toplam saranda euro. Ama ödedim ben bunları. Ve hatta bankadan dekontun da var. Hatta bana mail yollamışlardı, ödemezsen İforia'ya vereceğiz diye. İforia'ya vermesinler diye ödedim.
1: Ne oldu ne buldu, sıcaklığın yaksın.
0: Ay sen bir epimelitriyoyu hay.
1: Beni,
0: hayır ben epimelitriyoya niye yazılıyorum, niye zorunlu tutuyorlar, ben iş adamı mıyım? He?
1: Bir,
0: ha? Nerede paramcıklarını şaşırıyorlar bre?

Bu sindromu Melus diyor Faik Tuzlacı. Ne sindromu Melus? O dedim diyeyim sana. Başka sindromu de mi var? Ben dedim diyeyim sana. Nasıl sindromu Melus? Başka ne sindromisi var?

0: Καλημέρα φίλε. Να'σαι μπα φίλε Τίμο. Her bir martin kapısından atlayamadım. Liralarım döküldü, toplayamadım. Gelin beraber toplayalım liraları. Gelin, bende çok lira var. Kapıdan atlarken döküldü liralarım. Ali gel. Ali gel toplayalım beraber liraları. Günaydın. Osmanlı zamanında deliler vardı. Sen onlardan olmayasın diyor Ali Molla. Ya hani akıllı deliler değil mi? Ben onlardanım, akıllı delilerdenim. Yazamadım ama hep dinledim seni. Telefonum bozuldu diyor İsmail. Aa. Şimdi yeni telefon alsana bir tanecik kendine. Çok geçmiş olsun. Günaydın Güney güzel sunucu demiş Halil abim. Günaydın, günaydın, günaydın. Hem Güren güzel hem kendim güzelim. Her yerim güzel. Füsun günaydın. Füsun Hanım günaydınlar. Cemal'e günaydınlar. Cemal Cuma'ya odun getir. Babamla anam her gün bir şey buluyor kafamı yiyecek seni. Allah billah. Dün bütün gün pasaport aman kimlik işleriyle uğraştık. Vay vay vay vay o olmamış o çıkmamış anamın telefonu geçmemiş sisteme. Haydi anamı aldım götürdüm yeni CKP. CKP'teki bak oradaki çok teşekkür ediyoruz bize yardımlarından dolayı. Orada çalışan bir gümüşçüymüş kendisi. Yani yeni evlenmiş falan filan her neyse bize çok yardımcı oldu. Çok teşekkür ederiz. Sonra tanıdık çıktık. Onun babası da öğretmenlik yapmış işte gelince de falan filan bilmem ne. İşte öyle konuştuk. Hallettik pasaportta taftada kafam yetini yediler. Bir sürü evrak bir sürü şey yok para bunu öde yok onu yap yok bunu hepsini hazırladık. Şimdi bu akşam gireceğiz kısmetse. Kimlik için randevumuz var. Ondan sonra tutturdular. Bütün işleri hallettik. Annem odun da odun. Odun da odun odun odun. O adam getirmezse odunları bak baban yarın başka yerden alacak. Aradık adamı. Adam rakı içermiş. Adam yemek yirmiş. Adam Cemal adamı. Cemal dedim bile bile dedim. Odun da odun odun da odun dedim. Maşinalık olsun dedim. Ne uzun olsun ne kısa olsun. Kalfa pastanesinin lokumu gibi kes odunları dedim. Heh, öyle. Öyle işte. Sor Kıdır'ı anlatsın sana kim o deliler demiş. Allah Allah. Kim o deliler be? Nasıl deliymiş onlar be? Ama liralarım bozuldu toplayamadım be. Döküldü bozuldu diye. Peder. Günaydın canlı yayındayız.
1: Günaydın canlı yayındayız ve ben buradayım. Sıcak bir merhaba ve tertemiz bir enerjiyle hazırım.
0: Baksana.
1: Ne konuşuyoruz bu sabah?
0: Bir dinleyicimiz diyor ki Osmanlı zamanında diyor deliler varmış. Sen onlardan olmayasın diyor. Osmanlı zamanında nasıl deliler varmış? Sen bu Osmanlı zamandaki deliler hakkında bir bilgi var mı?
1: Var tabii. O deliler aslında bildiğimiz anlamda akıl hastası falan değil. Tam tersine cesaretleriyle nam salmış bir süvari birliği. Kelimenin kökeni gözü kara korkusuz anlamında. Savaşta düşman hattını yarmak, öncü saldırılarda yer almak gibi en riskli görevleri üstlenirlermiş. Giyimleri de dikkat çekici. Leopar ya da paspostu, kartal tüyleri, abartılı aksesuarlar. Psikolojik etki yaratmak için hem düşmanı ürkütmek hem kendi saflarına moral vermek. Bu yüzden deli lakabı bir onur, bir övünç kaynağıydı. Ha. Yani deli dendi diye bozulma. O lakap o dönem için yürek işi demekti.
0: Ne yaparlarmış düşmanı yararlarmış öyle mi?
1: Aynen öyle. Ön safta hattı ya tam olarak gürültü, hız...
0: Ha Necatigiller tanıklattı. Necatigiller yarılsın. İkiye yarayım. Necatigilleri. Ha! Ay! Ay! Sen bir numarasın. Devam kimseyi aldırma demiş İsmail. Ay yarayım ben. Düşmanları yarayım. Yarılsınlar ikiye günaydın. Acı nasıl insan demiş Enes Şerif. Ay yarayım düşmanları yarayım. Bak sen hiç bilmezdin bunu bana. Hıdır hemen hiç düşünmeden cevap verdi bana. Ha, ben Osmanlı zamanının delilerindenim. Hoppa yarılsın düşmanlar. Günaydın Gürkan. Hem de giyinişi de nasıl? Böyle tüylü müllü giyinirlermiş. Leopar meopar desenle böyle tüyler müller takarlarmış. Düşmanı güzel yarsınlar diye. Vay yarılsın düşmanlar yarılsın. Günaydın Gürkan. Zengin adamlardan para isterler, benden kimse para istemiyor. Sen hem zengin hem starsın, ondan istiyorlar demiş Mehmet abi. Aha sen ya, vallahi billahi. Mehmet abicim günaydın. Cüneyt Hasan, sıra gecesi yaptım programı, sabah sabah çiğ köfte de yoğurda tam olsun demiş. Katapsikli de var çiğ köfte. Midem bayağı kötüydü. Edirne'den çok güzel çiğ köfte getirmişler. Yiyemedim. Katapsikliye koydum, dondurdum onu. Derin dondurucuda dondurdum onları. Midem şimdi bugünlerde geçti. Bir hafta sonra falan çıkarır yerim. Pazartesi günü Selanik'e giderken çıkaracağım. Ahmet'le. Ahmet nerelerde bayileşti mi? Selanik'e giderken çiğ köfte yiyeceğiz gideceğiz. Ta Volvo'ya kadar. Saracağız onları marul yapraklarına. Arabayı Ahmet kullanacak. Çiğ köfteyi ben saracağım. Ahmet'in ağzına vereceğim. Giderken kızan ve enerji gelsin. Hop hop hop. Hop. Opium piyaso nakle. Opium piyaso nakle. Karizgen. Saton. Saadet Bey. Günaydın. Günaydın, çok delisin. Saadet Bey. Günaydın Gürkan abim, kolay gelsin, çatlasın düşmanlar demiş. Yarılsın düşmanlar, yarılsın. Yarılsın İlker. Hasan, nasılsın be dostum be, hijyen servis. Yarılsın be dostmanlar, günaydın ve düşmanlar ben.

Onlar da paranın kimli olduğunu biliyorlar demiş. Bir başkasının başarısını içtenlikle kutlayabilmek, gerçekten sevdiği biri parladığında bunu tehdit gibi görmez. Hatta daha da görünür olmasını ister. Başkasının ışığından rahatsız olmamak ciddi bir özgüven işidir demiş Nurgül. Canım onlar eğer benim konumla ilgili ise bana saldıranları biliyorsun. Onlar zaten benim dostum değil ki. Onlar zaten benim ışığımdan rahatsız oldukları için bu kelpazelikleri, bu rezillikleri yapıyorlar. Bu sözleri söylüyorlar. Kelpazeler yeziller ya.

Halim, yemin ederim 10 dakika önce seni geçirdim aklımdan. Neredesin sen be deli? He? Neredesin be diplomalı deli?

Günaydın. Hayırlı yayınlar. Kış programı dolayısıyla her perşembe kapalıyız diyor Taverna Kolifi. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kış programı dolayısıyla Kolifi her perşembe kapalı. Her cuma canlı müzik devam ediyor değil mi? Evet. Evet. Nay nay nay nay nam. Liralarım döküldü. Oh. Urfa'ya gel. Radyo City'ye gel, sıra gecesi var. Çiğ köfte, çiğ köfte yoğuruyoruz. Ella çiğ köfte. Günaydın. Zeytin tenekesi demiş Gökhan. Yufka deyince zeytin yağı tenekesi nasıl ses çıkartıyor boş? Teneke, dur bakayım, yok teneke de burada vurayım. Tan tan tan tan tan tan. Tan tan tan. Don olduğunda nasıl ses çıkartıyor? Tok tok tok tok tok tok. Tok tok tok tok tok. Yufka deyince, yufkacı deyince. Yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz sevgili dostlarım. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz. Mis gibi yufka, Rodopil'indeki bakkal ve marketlerde. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz. Ella Pame, Pame Trakya yufka. La Fame Trakya yufka. Börekler harika. Evet diyor Taverna Korifi. Canlı müzik devam ediyor. Korifi. Of of of of of. Korifi'nin köfteleri gibi köfte yapan varsa söylesin. Bak köfte üzerine bir Korifi'yi tanırım, bir de İsmail abi'yi tanırım. Bu kadar. Hani diyeceksiniz Korifi sponsoru övüyor. İsmail abi sponsorum değil. Yani sponsorumdu. İlk açıldığında tanıttık köftelerini. Sonra bana ihtiyacı kalmadı. Sana boşta paramı vereceğim. Ben getirince köfte satıyorum zaten dedi. Bu kadar. Bu kadar. Hele bir tavuk köftesi yapıyor İsmail abi. Aman aman aman aman aman aman aman aman aman. Pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop. Haydi bakalım. Dürt. Dürt be. Ne yapayım söyledim be. Aklından geçirdiğin at bir mesaj yaz. Sor demiş Halil. Bugünlerde çok yoğunum Halil'cim. O kadar çok.

Gürkan Hanım günaydın. Arkadaşım seni nasıl sevdiğimi biliyorsun. Dün Faik geldi dükkana, seni yerin dibine soktu. Neler söyledi neler. Yok Gürkan öyle. Yok Gürkan Volvo almış. Kendini bir şey sanarmış. Kimseyi dinlemezmiş seni. Kafadan isim söylermişsin. Yalancı Gürkan dedi diyor. Hepsi doğru. Hepsi doğru, daha fazlası da var. Ben boş tenekiyim. Ben kaçıkım. Kafayı yedim. Acıyorlar bana. Acıyın bana. Acıyın bana. Acıyın bana. Hepsi doğru söylemiş Faik Cihan. Hiç yalanı yok. Yardım lazımsa buradayım demiş Halil. Bak sana ne dinleyeceğim şimdi Halil bak. Bak sana yardıma ihtiyacım var Halil'im.

0: Faik Kalimero demiş Halil, yalla Faik. Sevgili dostlarım, Çınar FM Gece Yolcuları programı TRT TRT'ye bildiriyor. Ne denir ona? TRT'ye haber bildiren efendime bir adamın bana benim şahsımla ilgili söylediklerine bakın. Güler misin, ağlar mısın? Bu bir dil, bu 7-8. defa herhalde.
1: Üçüncü şarkımız. Necat abi nasılsın demiş Halide Mümin. Halide hoş geldin. Ben seni dinleyen diyor bugün radyoda Gürkan'a. İşte kadınlarla istek yaptık. Ceviz toplamaya başlayacağım. Reklam yap, müşteri bulayım dedim. O da bana radyo üzerinden senin var kimin reklam yapsın dedi. Gece programı kimi dinliyor o yapsın dedi. Ben de verdim ona cevabı. Ama o senden ne istiyor Necat abi? Yemiş kafayı. Bana kumanda verecek. Ben kimi dinleyeceğim, kimi dinlemeyeceğim diyor Halide Mümin. Halide bak ne güzel anlamışsın. Kafayı yemiş. Teneke dolu olduktan sonra ses yapmıyor zaten. Zeytinyağlı tenekeye vurduktan sonra dolu yapmıyor. Boş teneke çok ses yapıyor. Aynı davullar gibi. Ne istediğini vallahi ben de bilmiyorum ama ben acımaya başladım ya. Yani sadece radyodan geçiniyor çocuk. Yani yardımcı olun, sponsor verin. Yani benim geçimim radyodan değil. Programlarımız da aynı değil zaten. Ben farklı bir versiyondayım. Krallığı o alsın, ödülleri ben alıyorum zaten. Ama kafayı yemiş durumda mı? Evet, yemiş durumda. Çok iyi bir arkadaşı ona çok güzel bir söz söyledi. Bu şekilde devam edersen bu radyoculuktan dansöz olarak ayrılacaksın dedi Halide. İletin kendisine. Ben acımaya başladım yani. Beni dinleyin diyor bana Necat abi. Onu dinleyemez. Ben de dedim o benim bileceğimiş. Mavi Sedili duyuyorsun değil mi? Ya hakikaten muhatap olmaya da değmez. Zavallı bir insanla uğraşıyoruz sadece. Uğraşmayın. Engeli de çekti. Bak ben bugüne kadar hiç kimseyi engellemedim bir kişi haricinde. Tek bir kişi haricinde ömrüm boyunca hiç kimseyi engellemedim. Ama hiç kimse de ben sataşmadıktan sonra bana böyle manyakça cevaplar veya karşı gelmeler yaşamadım. Nasıl oluyor onun bu kadar düşmanı oluyor? Nasıl oluyor bu kadar kişiye düşman oluyor? Onu da çözmüş değilim.
0: Böyle gidiyor işte.
1: Benden fazla beyin yapamazlar diye benim.
0: Boş deneke Türkçe'yi de konuşamıyor. TRT'ye bildiriyor ama boş üç beş. Türkçe'yi de konuşamıyor. TRT'ye bildiriyor ama bu üç beş diyor. Boş deneke nasıl ses çıkarır? Tın tın tın tın tın tın tın. Dolu teneke nasıl ses çıkarıyor? Tong tong tong tong tong tong. Acınacak haldeyim. Acıyım bana. Sevgili dostlar acıyım bana. Şimdi burada bütün mesele ne biliyor musunuz? Daha önce de söyledim ben onu. Uzatmaya da değmez. Uzattığım zaman onun seviyesine düşmüş olurum. Bu son olacak. Bir daha hiç bu olaydan bahsetmeyeceğiz. Sizler de bana şöyle böyle yazmayın. Fakat bunu herkes duysun. Neden laf söylüyorum diye bilmesini istiyorum. Bunlar işte devamlı böyle. Bu 9. 10. sataşlar. Annemden babamdan tutun, ailemden tutun. Herkesi laf ettiler. Yani olmaz böyle bir şey. Bunlar ayıbın üstünde de çok seviyesiz laflar. Bütün konu ne biliyor musunuz? Ortada bir pasta var. Tamam mı? Bir pasta. Kalfa pastanesinden almışız. Drop pastanesinden almışız pastayı. Ve bu pastayı ben yiyorum. Bu pastanın üzerindeki harika muhteşem kirazları da ben yiyorum. Çekirdeği bir de çöpü sap kısmı bunlara kalıyor. Bu reklam pastası, sponsor pastası. Bütün mesele bu. Çünkü aynı saatte benimle program yapıyor. Ben onu 13 kişi dinliyorsa beni 700 kişi dinliyor. Bunu ispatlayabilirim de, bak söylüyorum, erkekseniz gelin diyorum. Ratinglerimizi karşılaştıralım, internet üzerinden dinlemeler bellidir. Gelin diyorum, tarafsız bir radyoda ortak program yapalım. Bir kişi daha var, bana saldırıyorlar beraber. Bunu da yapmıyorlar. Hav diye havlıyorlar. Hav diye havlıyorlar. Bütün mesele bundan ibaret. Ama şimdi büyük, çok büyük bir yerde olsak kimin kimin ne olduğunu kimse bilmez, bilemez. Fakat Batrakya küçük bir yer, bir avuç azınlığız. Herkesin ne olduğunu herkes biliyor. Bu çok önemli. Onun dışında biz burada bir olmalıyız, birlik olmalıyız. Birbirimize engel değil, destek olmalıyız. Destek olamaz, olmasak bile, içimizden gelmesi bile laf etmemeliyiz. Maalesef evet. Ne üç kere, ne beş kere, 15 yeter be. Yeter be 3-5. Yeter.
1: Selamlar.
0: Boş kafalı demiş. Sana diyor. Nereden çıkıyor bu be? Boş kafalıyım ben. Boş kafalı. Boş deneke Hasan. Boş. TRT muhabiri bu boş. Gürkan ben şok. Haşim neler demiş senin için. Bana da Ümit Çaban söyledi. Ona da Yusuf demiş. Ben şok demiş. Tony Nurtin. Haşim benim kardeşim. Haşim benim dostum. Haşim ne dese kabulümdür. Akşam çok işlerim vardı. Oradan oraya koşturuyorum. Oradan oraya koşturuyorum. Ahmet'e borcum vardı. Bizim veterinere. Ahmet'e 60 euro borcum vardı. Borcum varken katiyen uyuyamam. Gittim saat 6'da dikildim Ahmet'in kapısına. Yok. Saat 7.30'a kadar kepler açık. Kepleri yetiştirmem gerekiyor. Annemi İskeçe'deyim. Ahmet yok. Saat 6.10 geçti. Yok. Ondan sonra gittim. Haşim dedim. Ne yapıyorsun dedim. Görmüyor musun? Tıraş yapıyorum dedi. Ne oldu bagacım dedi. Ne oldu dedi. Dedim. Birisine borcum var Ahmet'e dedim. Sen dedim. Sonra dedim. Verebilir misin dedim. Benim dedi 8.30'da 8.30'a kadar randevularım var dedi. Ondan sonra tıraş gelirse almak zorundayım dedi. Dedim. Gideyim ben dedim. Oldum başıma gittim. Ondan sonra ben Ahmet'i beklerken kurye de geldi. Kurye de Ahmet'i bekliyor. Sen dedim Ahmet'i mi bekliyorsun dedim. Ben Ahmet'i bekliyorum dedi. Ondan sonra baktım Ahmet'in gır mıngır 6:13 geçe geldi. 13 dakika geciktin dedim. Kaçıyorum dedim. Al dedim parayı dedim. Gidiyorum dedim. Ahmet dedi. Aba dedi ne bunun dedi ne önemi vardı bu kadar? Niye dedi? Dedim ben borcum borçtur. Borçsuz çektiremem. Borcunu vereceğim öyle rahatlıyorum. Aldım başımı geldim ondan sonra işte. Annemi aldım keplere meplere gittik bilete. Ne anlattırıyorum ben size bunları, niye anlattırıyorum ben? Deli miyim neyim, boş dedeki miyim neyim ben? Benim kulak nerede be? Hey, sağ kulak kayıp, yap bakayım yana kimisi günaydın demiş. Senin kulağını... Senin kulağını Nurgül almış. Nurgül! Reyhan Aga'nın kulağını ver geri. Nurgül kulaklarını kontrol et. 40 yılda bir geldi dükkana, bir tasma aldı köpeğini, onu da ödemedi diyor. Cihan. Faik mi? Ama o şeyler dedi. 4 gün o yan yada kaldı. Yan yada da kaldı 4 gün. Tatile gitti sen bilmiyorsun Ceyhunacı. Günaydın demiş. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Gürkan, iyi yayınlar. Limondan da günaydınlar demiş bariye. Limona da günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Abi Emrah'tan boynu büyüklükleri koy, sana uygun bir şarkı demiş. Cüneyt Hasan. Ay, bütün o kadar laftan sonra onu koymak lazım. Onu koymak lazım ama önce efendim, önce düşmanlarıma bir beddua yapabilir miyim? Müsaade var mı? Önce düşmanlarıma bir bedduacık yapayım, ondan sonra devam edelim. Ha bakalım.
2: Atırsa kalp krizi geçiresin, geberesin. Miden patlıyor, iç kanama geçiresin. Doktorlar yanlış iğne vura, belden aşağı felç kalasın. Yatalak kalasın, bana muhtaç kalasın. Ben de sana bakmayan bir tekme vuram. Bir tekme de benden yemiş olasın, geberesin. Gün yüzü görmeyesin, dışarıda aç susuz kalarsın, bakanın olmaya baktın yüzü kara ola, ferç olasın.
0: Cam gibi devrilesin, cam gibi devrilesin. ne oldu, bir şey yazacaktın, yardım lazımsa dedin, lazım dedin söylemedin diyor Halil. Duymadın mı bana söylenenleri? Ha? Bu adamı bulmak istemiyor bir canım. Ha? Aa, ne oldu diyor.

Dedo, benim kulağım da değişik. Kim aldıysa getirsin demiş Gökhan. Seninkini Necat Ahmet almış. Senin onun kulağında, kulaklarında ikisi de bizde. Programı başlayana kadar seninkini Necat almış. Vallahi ben araya girmem. Bana türlü türlü laflar söylüyor. Ben araya girmem. Git Necat'tan iste kulağını.

0: da çatıda. Fikret abi günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın Fikret abi. Sen de bana kızmayın aslında dün. Hani bir şeyler söyledim. Sen de bana boş kafalı teleki lambur tubur demeyesin. Fikret abi dövmeyesin beni sen de. Bana herkesten de aram kötü bırak. Herkesten. Fikret abi sen de gidip başkasının menajeri olmayasın sakın. Seni çok isteyen var. O tasma o parasını unutsun söyle o budalaya. Bir tasma 250 euro yapar mı demiş Faik. Ama bu nasıl tasma, bu Bülent Ersoy'un tasmalarından mı? 250 euro deli misin sen? Ne tasması bu? Tehdit mi etti? At o linki dinleyeyim diyor Halil. Duymadın galiba Halil'cim neler dediğini. Numara. İşin garip tarafı burcumuz her şeyimiz aynı ama onun yükseleni başka, benim yükselenim başka. Ben Hasan'cım sen gene biz yükselenlerimiz tutmuyor. Yükselen burçlar farklı. Benim yükselenim Koç mu ne dedi Hıdır, bana unuttum. Hayır ben kızmadım. Takıl istediğin gibi demiş Fikret abi. Ne yapacak? Ne yapsın adam? Batrakya'nın delisinden mi uğraşacak, ne yapsın? Fantazi tasması mı be? Ha? 150 euroya nasıl bir tasması bu? Ha? Tilki kuyruğu da hediye mi tasmadan beraber? Allah Allah. Kamçısı da var mı? Köpekleri kamçılamak için. Duyamadım ben. Yemek yerdim demiş Halil. Ha. Hay Halil, hay Halil. Prosmasona seksekaso. Ne güzel dua böyle. Hadi günaydın demiş Latif. Değil mi ne güzel dua?

0: Sen aldatırsan kalp krizi geçirersin, geberersin, miden patlıyor, iç kanama geçirersin, doktorlar yanlış iğne vura, belden aşağı felç kalasın, yatalak kalasın, bana muhtaç kalasın, ben de sana bakmayan bir tekme vuram, bir tekme de benden yemiş olasın, geberersin, gün yüzü görmeyesin, dışarıda aç susuz kalasın, bakanın olmaya bahtın yüzü kara ola, felç olasın.
1: Ben koçum, o zaman sen bana yükseliyesin demiş Hasan. Boş kafalık yapmasana be. Üç kere beş kere boş kafalık yapmasana gel Hasan. Çok güldüm sabah sabah. Rahmetli babaannem söylerdi, kedi ulaşamayacağı yere mundar dermiş, ciğere derdi diyor Hüseyin. Benim babaannem de öyle derdi. At lingi demiş Halil. Boş ver lingi be, boş ver lingi be sen de.

Günaydın Manoyam, güzel kuşum, ben sana vurulmuşum. Günaydın, günaydın Tanju'cum, günaydın. Günaydın bal böceğim. Günaydın şekerim. Günaydın lollipopum, günaydın.

Ama ne oluyor, ben ne alaka, kime ne yaptım gene? Niye seslendin Nurgül Nurgül? Ne kulağı, ay delireceğim. Kimin kulağını almışım diyor. İlkan Aga'nın kulağını almışsın yanlışlıkla. Onun kulağını almışsın yanlışlıkla, kimin kulağını alacaksın? Acınacak halim var ba dostum demiş İlkan. Acınacak halim var ba dostum. Acınacak halim var. Bütün sponsorlar bende. Para yok, pul yok, gelir yok. Bir tek radyocudan geçinmeye çalışıyorum, onu da geçinemiyorum. Bak. Bak nefesim kokuyor, geliyor, geldi mi koku? Bak. Bak ağzım, nefesim kokuyor bak açlıktan. Bu şarkıyı çal düşmanlara demiş. Yaram, ne oldu yaram, ne oldu yaram? Ah yaram yaram yaram. Cem Yılmaz kim demiş onu da bakayım, linki gördüm de kim demiş? Yasin sen misin?

annem tarhana getirmiş. Allah bilen çok ellerine sağlık. İçinde bol peynir var. Bir de Girit peksimeti koydum içine. Bol harplu keçi boynuzlu. Of of of. Of. Of. Çok kötü. Güzel olmuş. Çok fena güzel olmuş. Halil yaşam. Midende mikrop var. Çok pis kokuyor. Bir baktır demiş Faik. Abartlim. Açlıktan diyeme sana. Açlıktan. Açlıktan. Allah'tan sponsorlarımız var. Birkaç bir şey veriyorlar da. Azıcık olsun hafifliği ağzımızın kokusu. Değil mi Hal? Tanju, haksız mıyım? Bir süredir sessiz kaldım ama Batı Trakya en iyi Radyo City yeri bende her zaman ayrı. Uzak da olsa frekansınızı yakalamak ve bu güzel atmosferi solumak bana huzur veriyor. Emeği geçen herkese selam olsun. Yayınlarınız daim olsun. Günaydın, hayırlı yayınlar demiş Şakir Hüseyinoğlu. Çok teşekkür ederiz Şakir, sağ olasın. Hoş geldin tekrar. Merhaba İmbakay İmbay, hey Trakyalılar, Almanya'dan selamlar. Nasılsın agam, günaydın demiş Recep. Bomba, yaşayın be, yaşayın.

0: Σταύρος ο Παζαρέτης. Θέλω ένα δυνατό χειροκρότημα για αυτή την ορχήστρα, ρε παιδιά.
1: Ένα δυνατό χειροκρότημα θέλω για αυτή την ορχήστρα, παιδιά. Άλακαμ.
2: Aşağıla durdan ala kaldım bakayım çaydır karıları marıları.
1: Hadi bak karıları marıları.
2: Oturuyorsunuz.
1: Oturuyorsunuz bak, kaçın oradan bak koca karılar. Koca karılar oturmuş oraya şişman şişman. Kızlar kocaya varamıyor sizin yüzünüzden. Çekin o karılar aradan, kızlar kocaya varsın be. Ha be kaç, kalkın oynayın bakayım be.
2: Ha bakayım baba yap göbeklerini.
1: Sen de çok yaşa. Günümüzü neşelendiriyorsun demiş Recep, sağ olasın. Sizler de benim günümü neşelendiriyorsun be. Hadi be. Hadi be. Sen ne kadar sevgili konuşuyorsun ve karşına bak, saçmalığın bu kadar yazan da şov yapmaya kalkmış, yüzüne gözüne bulaştırmış, tüy dikmiş diyor isimsiz dinleyici. Ben mi sevgili konuşuyorum? Ben de biraz seviyesiz konuşuyorum ama o gene 3 kere 5 kere TRT sunucusu bile 3 kere 5 kere. İnsan olabilmek önemli bu dünyada. Kıskanmadan, özellikle Batı Trakya'da çok önemli bu. Bir olmak, birlik olmak lazım ama işte maalesef olamıyoruz. Olamıyoruz. Çiğ süt emmiş insan oldu, ne yapacaksın? Ne oldu ya Gürkan abi? Yatman kalkman nasıl, kaldırman indirmen? Hepsi çok iyi kardeşim. Hepsi cahil. Ay maşallah, hiçbir problemcim yok. Turp gibiyim maşallah. Al yaman antidepresanları avuç avuç. De böyle takılıyız işte, ne yapacaksın?
2: Ya.
1: Hangını? Antidepresanlar da çok bağlanmış.
2: Yap şey baba göbek.
1: Şimdi ben bir şey anlayamıyorum. Bu ilaç fiyatları nasıl oluyor böyle? Özellikle yaşlılarda mı oluyor bilmiyorum. Şimdi babama bir hap alıyorduk. Bazen katkı payı. Sevgili dostlarım, mesela 10 euro falan ödüyorsunuz 20 euroluk ilaca, bazen 5 euro ödüyorsunuz. Dün aldım bir tane kolesterol ilacı, prostat ilacı, 1 euro dedi, 22 euroluk hapa 1 euro katılım payı var dedi kız. Hep böyle değişiyor bu ilaçların fiyatları. Babama geldim, baba dedim, 1 euroya senin ilaç nasıl var çocuğum dedi. Önceden de çok öderdik dedi, vallahi bilmiyorum dedim, 1 euro dedim dedim. Yayın gitti. Ne bileyim ya, yayın gitti. Öteki radyolarda var mı? Aynur abla. Günaydın. Neşet abi günaydın. Günaydın.

Ben sevgili dostlarım Serdar'a çok teşekkür ederim. Serdar pergola üretiyor. Serdar koltuk üretiyor. İş yerinize, evinize göre harika koltuklar, oturma grupları, kanapeler. Serdar kumaş kaplıyor. Serdar jel kaplamalar. Serdar tenteler, güneşlikler, gölgelikler. Gümüşle Kozmiye yolunda 1. kilometrede eski Mazda ajantesinin olduğu yerde kocaman bir alanda hizmetinizde Serdar ve Ali Toraman ve ekibi. Ali Toraman bu işi uzun yıllardır yapıyor sevgili dostlarım. Enerji istasyonu 25 numarada yeni yolda. Klimalar, güneş enerjisi termosifonları, ev yenileme işlemleri, ısı pompaları. Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisi Cura Market'in karşısında günahın üst katında. Ali Toraman ve ekibi sevgili dostlar. Trakya Mobilya. Trakya Mobilya harika mobilyalar, harika fiyatlar. Teşhir yerindeki mobilyalarda %30, %40'a varan indirimler. Tüm ekibe günaydınlar. Ana şubesi biliyorsunuz Bekirköy'den sonra solda 6000 metrekare kapalı alanda. İkinci şubesi Bugatti Atayan'da Filiz'in bitişiğinde Gümrücüne'de. Marinaki 8'de ve Trakya Mobilya. Prefabrik ev konusunda da uzman prefabrik evler. Trofovillalar içinde gidin Trakya Mobilya ile konuşun, görüşün sevgili dostlar.

E așa va Bulgaria, e așa. Elçi Vedakin, Gümüşçü Nanabay, Ahmet Mustafa, makine mühendisi. Eksik olan programları için, çıkan programlar için, çıkacak programlar için gidin kendisiyle konuşun. Isı pompaları için, klimalar için. Sizi üzmeyen markalar Elçi ve Daikin, Gümüşçü Nanabay, Ahmet Mustafa'ya çok teşekkür ediyoruz. Başarıları daim olsun sevgili dostlar. Mermerci Erol Poyne. Nerede evrensel mermercilik? Nerede evrensel mermercilik? Her türlü mermer işi, her kalitede mermer mevcut. Mezar mermerleri çok uygun fiyatlarda sevgili dostlar. Sirkeli Basılıköy yol üzerinde Erol Mermerci, Mermerci Erol. İsteyene telefon numarasını da verebilirim. Mermerler, granitler, her cebe uygun fiyatlar. Agro Servis'in kızanlarına da günaydınlar. Çek! Çek kızanlar, markutçular. Yaşayın ve markutçular be. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü et blü ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları markutçuları özel makineyle yapılıyor. Yaşayın markutçular, yaşayın. Cesipir'in hidrolik bukanlarının tamiri ve orijinal yedek parçaları. Traktör ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar. Her cebe uygun motor yağları. Dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini. Yolda kaldığınızda çekici hizmeti. Eray Feyiz Şakir Mehmet Kozlukepir. Yaşayın. Günaydın Gürkan abi diyor Şakir Mehmet. Günaydın Şakir. İnternetten mi dinliyorsunuz, radyodan mı? Karasal yayında bir kesinti oldu galiba. Geldi mi tekrar bilmiyorum. Dün de oldu aynı kesintiler. Zaman zaman yayın hep kesiliyor nedense. Dün de oldu.

Enes Şerif sürücü kursu, uzun yılların tecrübesiyle Enes Şerif. Kaç sene oldu ben Enes açalım? Valla zaman ne çabuk geçiyor. Bayağı 7-8 sene olmuştur herhalde. 7 yıl mı doldu, ne oldu? Enes Şerif, biraz bankasına dönüyorsunuz, hemen ilerliyorsunuz. Birazdan girdik. Hisar Kuru Kahve'nin olduğu yerde sevgili dostlarım. Sizin hizmetinizde sürücü kursu deyince aklınıza ne geliyorsa. Hepsi. Ayşe Ana, Dürdane Ana. Ha bakayım. Hadi oynayalım bakalım, hadi bakalım. Amcalarım, abilerim, dedelerim. Haydi bakalım. Baba Çumak ve Baba Çumak kardeşler son durak Kara Toprak dediğimiz yerde. Sizin hizmetinizdeler. Smart Tasarım Meleği'nin olduğu yerde Kırmali Cami karşısında. Hizmetinizde sevgili dostlarım. Smart Tasarım Melek ile karşı karşıya. Komşu komşunun külüne muhtaçmış. Yaşayın Emek numara Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler. 1 Ekim'de 7 yıl oldu diyor Enes. 1 Ekim'de tam 7 yıl olmuş. Vay. Geldi şimdi yayın diyor Şakir Mehmet. Mehmet beni dinliyor mu bizim Mehmet? Yayın niye gidip girip geliyor kaç günden beri? 2 günden beri. Sana zengin bir avrat bulmamız lazım diyor. Acınacak halim var diyor İlhan. Boş zeytinyağı tenekesisin gibi diyor. Gibisin diyor. Evet benim Yasin çal tam onluk şarkı demiş. Düşmanlarına çal demiş. Ne oldu yaram? Ne oldu yaram? Evet. İlhan'a sarımsak soğan kokusu geldi demiş Nurgül. İlhan abinin kulağı yerindedir, lafı da kaçırmaz. Söylenen hiçbir şey kaçırmaz, hem de anten gibi. Maşallah diyelim, yerinde kalsın diye demiş Nurgül. Günaydın demiş. Aba Oğuz neredesin sen, dün hep seni aradım ha. Sen neredesin bak yarata? Neredesin sen ben? Güzel tanıdın, güzel tanıdın. Baba Faik nasıl tasmam şu 250 euroya? Ben o tasmayı merak ediyorum.

Oh Ali. Oh ne güzel tırahana yiyorum. Günaydın güzeller güzeli. Batankan'ın gülü demiş Tarkan. Günaydın. Günaydın. Abi bu duayı bundan sonra her cuma koy. Allah kabul etsin inşallah, afiyet olsun demiş Cüneyt Hasan. Fesatlıktan gebermiş bütün bunları söyleyen Gürkan abi demiş Enbiye Sevgin. Yaşa Enbiye. GPS vardır tasmada, köpek kaybolunca bulunması için diyor Hasan Şerif Ali.

Ağzım yüzüm her yerim tarı doldu. Nurten abla günaydın. Nurten abla günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Garmin Endopismo T5 Electrico Colaro GPS. Ben de satıyorum aynısından. Bir tasma alana bir türkü kuruyu hediye benden, bir de kırbaç. Fine. Cihan hediyesiz veriyor. Ben paça yedim. Oh oh demiş Halil. Afiyet olsun. Akşam annemle keften çıktık. Dükkana gittik. Kasaba gittik. Çok yeni müşteri geliyor. İşleri çok iyi. Gelen herkes çok beğendik diyor. Bir tane bayan müşteri geldi. Benim dedi alerjim falan bir şeyim yok dedi. Orada alergiyona için tabela koymuş lanet. Ama dedi feritinim düşük dedi. Et yemem lazım dedi. Biftek aldı. Et aldı. Köfte aldı. Ondan sonra giderken kafa eti verdi Ahmet. Anneme dedim onu dedim 3 torba içe koy. Ben onu dedim Volvo'ya koymam. Gürkan kız hanım sen boş teneksin dedi anam. Anam tın tın tın boş teneksi gibi ötüyorsun dedi. Senin kafacın çatlak dedi. Acıyorum sana dedi. Acınacı kalitesin dedi. Ama dedi kokar mı o hiç dedi. Dedim çabuk dedim onu 3 torbaya koyasınız. 3 torba içe. Koydular. Annem gelmiş buzdolabına koymuş löp diye onu. Kapıyı açıp kapadıkça açtım hep buzdolabında. O kafa eti önüme geldi hep önüme çıktı. Moskar kafası, moskar kafası. Elif Karaosman. Sen kafa eti yiyor musun? Yağsız da. Ben bir kere yemem, yanlışlıkla yedim, tadını unutamıyorum. Daha önce anlatmışım, programı bitirdim. Gittim, bizim ortak kullanım alanımız var, orada yemek yiyoruz işte. Annem dedi, kızancığım dedi, yemek de yok ama dedi, bahçede oturuyor annem. Artık bul bir şeyler yiyor orada dedi. Aa, bir gittim, bir tencere et var, dana eti. Tattım, abo nasıl lezzeti, nasıl lezzeti. Yedim, yedim, yedim, yedim. Gittim anama dedim, abi ne dedim. Et var ha dedim, dana eti var ha. Sen niye yok dedin. Abi dedi, o kafa eti dedi, sen kafa eti yemiyorsun ha dedi. Vay, o zaman fark ettim ne kadar güzel bir şey olduğunu. Ama yine yemiyorum. Kafa eti olduğu için. Diyetisyenler de tavsiye ediyor. Kafa eti. Kemik suyu kaynatırım, bol kolajenli yiyin. Oh. Ama eşek hoşaftan anlar mı demiş Emre. O eşek hoşaf değil o. Eşek hoş laftan anlar mı? Emreciğim. Etin en güzel yeri orası, sirkeli sarımsaklı bir de sos yapacaksın. Oh demiş Emre. Of sirke sarımsak demeyin, çok severim sirkeyi sarımsağı. İyi demiş. Et oba dingil ayarla bir gün gelelim bir yerde dana kafası fırında yiyelim. En güzel et o demiş Halil. Oo benim bir sponsorum vardı. O çok güzel yapıyor. Kervan dana kafası. Rüyana girsin o kafa Gökhan.

Akşam Tuzlu Kahve'ye baktınız mı? Uzun süredir komedi dizilerine hasret kalmıştık. Hep aynı şeyler. Hep köşkte, konakta. Zenginler falan filan işte. Bu dizidekiler de zengin ama bunlar çok komedi. bütün ünlüler orada. Ne kadar ünlü varsa, şoför ünlü, bahçıvan ünlü, aşçı ünlü, herkes ünlü bura. O kadar ünlüyü bir araya nasıl toplamışlar? Hakikaten yani başrol oyuncular ünlü, yardımcı oyuncular ünlü, hepsi ünlü. Habire de ünlü çıkıyor programda. Her programda, her bölümde bir ünlü çıkıyor. Tank diye bir ünlü çıkıyor. Yakında beni de çağırırlar. Çok mükemmel oyuncular var. Hepsi harika. Hepsi kendi alanında tanınmış oyuncular. Bir Nurkaya gibi. Efendim Nevra Serezli muhteşem büyük ustadır. Nevra Serezli. Bir Nurkaya. Hiç yaşlanmayan bir kadın var ya, onun adını unuttum. Ondan sonra Güzeller Güzeli. Eda Ece. Leman Sam'dır, şudur budur. Leman Sam iyi oyuncu da. Dizide çok eleştiriliyor. O doğu şivesini beceremiyor. Leman Sam olmuyor. Onu en kısa zamanda bence değiştirmeleri mi lazım? Ne yaptı bilemiyorum. O karakterde bir değişiklik yapmak lazım. Leman Sam karakterinin dışında mükemmel, insanı çok güldüren bir dizi. Evet. Paça çok güzel. Gürkan abi çok seviyorum demiş İlker. Paça şu kafa etiyle yapılan değil mi? Çünkü işkembeyle paçayı ben pek ayırt edemiyorum paça. Bak bana da yedireceğiniz sonunda paça. Çok güzel dizi, komedi severek izlenecek bir dizi demişse her aynen öyle seyirim. Tavsiye ediyorum Star'da her salı, her salı akşamı Star'da Tuzlu Kahve. Gidelim işte kervana, süper olur demiş Halil abi. Halilciğim, kervan çok uzaklarda, çok Kurcalı'da kırık kervan. Drop pastanesi de oralarda. O tarafların en iyi pastanesi Drop. Muhteşem lezzetler, muhteşem harika tatlar. Künefe mi künefe, sütlü baklava mı sütlü baklava, trileçe mi trileçe, efendim kurabiye mi kurabiye, yaz kış gelato, muhteşem dondurmalar Drop Pastanesi farkıyla sizlere sunuluyor. Zeytinler toplanmaya başlandı. Yağlar sıkılmaya başlanacak sevgili dostlarım. Sıktırtacak zeytinleriniz varsa yer belli, adres belli. Gümüşhane Sanayi Bölgesi'nde Trakya 2 Zeytin Sıkma Tesisi. Trakya 2 sizin de zeytinlerinizi Trakya 2 sıksın. Harika zeytinyağları. Zeytin olmayanlar zeytinyağı da alabilir. Biz de bu sene Trakya 2'nin sıkılan zeytinlerinden alacağız yağları. Ali'den alacağız. Vay be Gürkan'ım, ne yapmış yüzüne o şevalsam demiş Gülsüm abla. Ya Gülsüm abla, o herhalde dizideki karakter gereği öyle. Yani orada şevalsam aslında çok daha genç, yüzü çok daha değişik. Estetik yaptırmış da daha henüz oturmamış mı estetiği, yoksa karakter gereği mi öyle makyaj yapıyorlar, orasını anlayamadım. dizi çok güzel, dizi de işte o doğuş şevesini yaptıramıyor şevalsam. Olmuyor yani. Hatun Hanım'ın sürekli yemek yemesi favorim demiş Seher. Hatun Hanım bir numara, bir numara. Leman Sam değil, Şevalsam o demiş Hasan Şerif Ali. Şevalsam, pardon, iyi düzelttin Hasan'ım, sağ olasın. Şevalsam, ben annesiyle karıştırdım. Ahmet, iyileştin mi arkadaşım? Ahmet, iyileştin mi? Selena giderken yanımıza çiğ köfte alacağım, tamam mı? Urfa sıra geceleri yapa yapa gidelim Selena. Ha bakayım Ahmet, ha bakayım, iyileşmişindir inşallah. Amin, amin. Hadi işk paçan, ilk paçanı Adnan, ben de Adnan da benden olsun demiş Faik Tuzacı. Yerim severim demiş Elif Kara Osman. Bir de tabii ki kolajenli kemik suyu çorbayı da tavsiye ediyor diyetisyenler. Kolajen nedir? Doğal kolajen. Ben kemik suyu yemediğim için kolajeni hazır alıyorum. Amerika'dan ısmarlayayım. Balık kolajeni. Balık kolajeni. Aha da geldi kapalı çarşı, orada güldüm demiş.

Aga Edirne havası açsana demiş Mustafa Zengin Fırnoz. Kafa eti yine akıl gelsin toparla kafayı biraz be. Hey Atlim hadi öpüldün demiş. İsmail neremden öpüyorsun? Onu da bileyim de ona göre. Bayağı iyileştim gibi abi. Çiğ köfte etli mi etsiz mi demiş Ahmet. Etsiz be. Etsiz be. Etli çiğ köfte hemen anında yoğurup yemen lazım onun. Onu. Geçen de Edirne'den getirdin her. Ama midem kötüydü yiyemedim. Katapsik diye koydum onu saldıracağım akşamdan. Sen araba kullandığın için iki elinle tutacaksın dümeni ben senin ağzına yedireceğim. Köfteleri.

Heyvanın her yeri güzeldir, yiyin gitsin demiş Yasin. Heyvanın her yerini yiyin ya, öyle olmuşsun zaten. Trakya İkem. Doki yapılsı İkemsiz ki metaforo seyliyor lazım. Bu teneke boş mu? Dolu mu Gökhan? He? Boşsa ben, dolusa Dehşat. İnsanoğlu nasıl yaşar? Vay vay. Alo Çiko. Alo Çiko. Akşam Çiko geldi, paraları saydık. Saya saya bitiremedik, ben dedim paraları sayamam dedi. Ben dedim paraları sayamam dedi. Benden bu kadar Gürkan abi dedi Çiko. Ben sana dedim ama sayamazsın diye. Sayamazsın demedim ben sana. Sallandırdın lan, sallandırdın lan, sulanır o be abi demiş Ahmet. Sayın be, dur deneyeceğim şimdi bakalım. Dur şimdi deneyeceğim, salın bakalım sulanacak mı? Bakalım tadından bir şey kaybedecek mi? Oo, dümenin başına geçmiş Ahmet. Bak arkadaşım, o dümen çok soyuluk ha.

0: çektim. Aa, ne diyesin be.
1: Hayır bu sana ayrı.
0: Yarım o ya. Yarısı boş yarısı dolu demiş Gökhan Karaylı. O zaman üst tarafı ben, alt tarafı Neşet. Günaydın, hayırlı işler, kolay gelsin Gürkan demişler, dal bayram. Günaydın, günaydın, günaydın. Para saymak varsa beni çağırın, ben para saymayı çok seviyorum demiş Önder Hüseyin. Sayamazsın benim paraları, sen de sayamazsın. Sen de sayamazsın. Bir paraları sayamazsın, bir de noktadır benlerimi sayamazsın. Vücudumda çok ben var, saymaya kalkın desem sayamazsınız onları da.

Kılıf diktireceğim abim. Bana satarken markadorla boyamışlar. Bari çıkmayandan boyasaydılar. Uğraştırıyorlar bile sonra demiş Ahmet. Ahmet'in arabasını satarla markadorla boyamışlar. Sonra çıkmış düvenin boyası. Ay yarabbim Allah'ım. Seda sayan sayamadı onları. Önder sayacağımış diyor Tanju. Hiç laf işte. Çiko sayamadı onları. Milyoner misin be? Heykeli dikilesi adam demiş Önder. Firmayım ben.

arabalara, traktörlere takıyorlar diagnostikoya. Neresinde ne var şık diye buluyorlar. Yeni programlar yüklüyorlar. Yeni haritalar yüklüyorlar. AdBlue problemlerini, sorunu çözüyorlar. Pompacı İbrahim ve oğlu Alper, sevgili dostlarım. Pompa işinde uzman isim onlar. Beyklıköy'de onlar. Beyklıköy'de. Haydi Fahmi, olayım asıl.

Kaos Şoval Bülent Ersoy mu davetli? Perşembe günü. Ha Gökhan? Aman aman. Fotoğraftan mı sayayım, oraya mı gelip sayayım? 24.600 var demiş Önder. Gel buraya sayalım. Gel. Sayamadım ben. Sayamadım ben. Onları Çiko sayamadı. Sen nasıl sayacaksın be? He? Kıyamadım ben. Sen Çiko'dan daha mı iyi sayıyorsun? He? Sayamadım ben. Tararam tam tam tam tam tam tararam. Bahçıvan şoförü, şoför aşçı, aşçı uşağı, sonra hepsi uşağı. Hop. Var mı o dizide oynayacak Osman abi? Günaydın Osman abi, günaydın Osman abi. Hoppa. Çok güzel projem var. Var mı bu projede oynayacak?

0: Bak bak kanun nasıl çalınıyor, bak bak. Bak nasıl çalınıyor kanun.
1: Olur mu abi? Benim adım Erşan Kuneri. Pornocu muyum ben? Donla sevişecek dedim ben. Tabii canım tabii. Ahçı, uşak, bahçıvan, şoför hepsi. Köşkte geçiyor olay zaten abi. Ahçı bahçıvanı, bahçıvan şoförü, şoför uşağı, sonra hepsi uşağı.

Elmayı alan, şeftaliyi satan, güzel kızın kıymetini kimsesiz yatan bilir. Deh deh düldül, deh deh düldül, sen düldülsün ben düldül. Ayvalarım sarardı, deli gönlüm karardı. Yarime nar yolladım, içinde kalbim vardı. Şu dağlar bizim olsa, yaprağı kızım olsa, yarın uykusu gelmiş, yastığı da yastığı da dizim olsa. Şu dağlar olmasaydı, çiçeği solmasaydı, ölüm Allah'ın emri de ayrılık olmasaydı. Deh deh düldül, deh deh düldül, sen düldülsün ben bülbül, bahçıvan Yılmaz Morgül.

0: Telekom'dan mesaj geldi. Ekete Tria Mini Mart'a. Osman abi böyle uzun uzun çaldırıyorsun telefonu. Bir kerecik çaldırsan bıraksan olmaz mı Osman abicim? Ha? Ben sar dedi mi? Ya da gözlerim görmeyedi göreyim. Avtomatos telefonu sitesi enekopisi yaptırıyor her sabah Osman abi. Her sabah. Haksız mıyım Tanju? Eski Türkçe'de heyvan isimleri, ebürdek ördek, torpu dana, tilku tilki, alavan timsah, biçin maymun, baka kurbağa, buguk geyik, çadan akrep, eçkü keçi. Günaydın Erzu Hanım. Çiko matematikte zırt, kapı yapmaya, benzemeye, para saymak demiş Önder. Vay Çiko neler söylüyor sana bu Önder vay. Zırt kapı yapma benzemeye para saymak diyor bak. Sen dürdüsün ben gölgün. Hüseyin Süleyman Çiko. Hüseyin Süleyman Çiko. Çiko'nun göbeği gitmiş ama gördünüz mü? Hiç göbek kalmamış kızanda. Dümdüz olmuş göbeği. Dümdüz. Sanki sıva yapmışlar.
1: Oy oy çiçeği solmasaydı oy oy.
0: Seni göbekli seni ya. Seni göbekli Önder seni ya. Aha Scoop da geldi. Aha tam olduk şimdi. Deh deh dül dül. Sen dülürsün ben bülbül. Deh deh dül dül. Deh dül dül. Sen dülürsün ben bülbül. Bahçevan geldi. En agorimi Scoop. Ya pesta ne ya su. Mailinde kodu gönder diyor. Yollayayım Fikret abi 77-90-40. Dur 77-90-40. 77-90-40. 77-90-40. Bu Önder'in dübürü kaşınıyor hafiften demiş Çiko. Çok ses yapıyanız uyandım demiş Scoot. Uyandın mı? Heh, uyandıysan bak sahneye yollayacağım şimdi. Ha, uyan bakayım.

0: Of, dur bakalım çiğ köfteleri çıkarayım denemek için bak. Aklımda şimdi birkaç tane şey yapayım, birkaç iş yapayım. Ondan sonra yatı da kuru temizleme, yaş temizleme, deri temizleme, süet temizleme. Erkan Kalyancı ve ekibi, İlyah Tidak sevgili dostlarım. Tartışmasız gümüşçülerin en eski ve en iyi kuru temizlemecilerinden 8 numarada Yeni Yolda İlyah Tidak. Huzur cenaze hizmetleri, huzur cenaze malzemeleri son durak kana toprak dediğimiz yerde hizmetinizde. Sevgili dostlarım, sizlere Domruköy'de hizmet veriyor. Ve İmac'in Nuran Hasan, çok teşekkür ediyoruz. Gümüşçü'de ve Batrakya'da iki şubesi olan tek süslemeci Kanarya 30, Osano 816'da tatlı telaş 0807 olarak Instagram'dan bulup takip edebilirsiniz. Süsleme alanında İmac'in Nuran Hasan. İmamoğlu. İmamoğlu sevgili dostlarım, cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri, Batrakya'da bu işi yapan ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu Kalfa Köyü girişinde, Hüseyin Çapıloğlu'nun olduğu yerde. Hüseyin Çapıloğlu boya işi, boya işi, kaporta işi, bütün büyük firmalar, Toyota, Ioannidis gibi, bütün büyük sigortalar, işte Inter Amerikan'dır, Allianz'dır, şudur budur, hepsi Hüseyin Çapıloğlu ile çalışıyor. Çünkü Hüseyin kendi alanında fark yaratıyor. Batı Trakya'da Hüseyin Çapıloğlu ve ekibine kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin sevgili dostlar. HVAC Ramazan Kadri, İkostis Oktoy Soktomri 322 numarada hizmetinizde. HVAC Ramazan Kadri sevgili dostlar. Siktikos Dini Antropos, klimaların satışı, bakımı, tamiri, gaz dolum işleri. HVAC Ramazan Kadri, bankaların, marketlerin, her türlü buzdolaplarının tamir işleri, bakım işleri, bir sorun, bir problem olduğunda HVAC Ramazan Kadri. Dün bizim vitrin çok büyük, kasabanın vitrini rırın rırın rırın rırın diye bir ses çıkartıyordu. Dedim çağırın dedim Ramazan'ı, dedim baksın dedim Ramazan, tak tak dedim, onda ne var dedim, bulacak dedim. Ramazan HVAC Ramazan Kadri, bir telefon kadar uzağınızda sevgili dostlar. Evet, Dendraki Düğün Salonu, en güzel düğünler, en güzel eğlenceler, en güzel geceler. Yılbaşında, yeni yılda kısmetse yine Dendraki'de olacağız inşallah. Dendraki'de yaşanıyor sevgili dostlarım. Rasim ve tüm ekibe günaydın, günaydın, günaydın. Ayar Odunculuk. Ayar, bu sene odunlarımız Ayar'dan. Vay memnun kalmazsak, vay memnun kalmazsak Cemal. Vay vay vay, yandın sen. Yandın sen benim dilime düşeceğini. Git Everest'ten at kendini yere düş. O derece, ona göre odun getir Cemal. Sen ne bulaşıyorsun bana, getiremem oralara falan filan desene. Ne bulaşıyorsun sen bana be Cemal? Ben oradan mutlaka bir kusur bulacağım odunlarda. Lazım hepsini aynı ayarda kesesin. Bak benim öyle isteklerim var. Ne bir milim aşağı ne bilim yukarı. Hepsi aynı ölçüde olacak. 22,5 santim olacak odun. Dur bakayım, 22,5 santim böyle bu kadar. Yok. Çıkalım. 25 santim olsun, tamam 25 olsun. Tam makineye tak diye attın mı hemen yansın makinede. Evet, odunlar çıtır çıtır, odunlar harika. Nerede kimde? Ayar Odunculuk'ta Cemal'de sevgili dostlarım. Cemal'de inşaat malzemeleri, Cemal'in cesepesi var, Cemal'de kiralık sandalye, masa var, arpa, mısır, buğday taneler ve daha neler neler var Cemal'de. Ella tuke, tuke tuke tuke, ella Cemal. Büyük Hüseyinköy benzincinin yanında Cemal. Mezarın karşısındadır Cemal. Basen kaç kilosun, habere yiyorsun demiş Recep. 74 kiloyum. 74 kiloyum. Yiyorum ama yakıyorum ben. Ya yakıyorum. Senin gibi homini gırtlak, püfidi kandil, hoppidik yatak yapmayayım. Yakayım ben. Karidya yolu eski fırıncı önü demiş Ozan Mustafa. Karidya yolu eski fırıncı önü Ozan Mustafa. Günaydın Ozan, günaydın Ozan. Günaydın. Ne yapıyorsun orada be? Ne yapıyorsun Ozan orada be? Huzurlu cenaze nasıl oluyor demiş Eskut. Huzur içinde yollayalar seni öteki tarafa. Bu senin küçüklüğün mü Eskut? Ha, bu fotoğraf. Ben küçüklerine yakışıklıymışsın. Aynı yakışıklıymışsın maşallah. Dobro utro demiş Sezer. Ama sen ses kaydı yollamıyorsun bize, ya da senin canlı yayına çıkaracağım ben. Haşim hep çıkardım, bana çıkmıyorsun Sezer. Ha? Benim maaşımda ne eksiğim var be? Fazla var eksiğim yok be. Dobro utro. Sezer adında genç bir kardeşimiz var. Hem genç hem yakışıklı. Kendisi Bulgaristanlı. Bulgaristan Türklerinden ama Bulgarcayı tabii ki biliyor. Ona Bulgarca bir şeyler söyleyelim mi? Hoş geldin Radyo City'ye diyelim. Hoş geldin bizim frekansımız cillop gibi. Bizim frekansımız parlak. Mis gibi parazitsiz diyelim. Ha bakalım Bulgarca diyelim bütün bunları.
1: Dobre došel v Radio City Sezer. Ti si mlad i gotin. Gotus za sički bulgarski Turci.
0: Tuga sički.
1: Tuk freka... Всички българи и турци. Тук фреквенцията ни е чиста, силна, без никакъв шум, направо бомбом. Настанявай се удобно и слушай на кеф.
0: Сезер. Сезер. Да, да, душки, пушки, тезер. Сезер, пушти, кузър. Пушти, пушти, бабо, сезер. Пушти, пушти, бабо, сезер. Добраски, добраски. Сезер. Араба сатышына генайшты гюнайдын демиш Озан. Сез мидиниз акшам бенден фиат истеен? O başka araba satışçısı mıydı? Ela. Ela Skut. Günaydın. Gürkan abi ne toplayan, ne toplayan? Fehim Fedail Avcı Mehmet'e kolay gelsin demiş Oktay. Ne mi toplayayım? Oktay Hakim'e. Günaydın. Gürkan abi İskeçe'den herkese selam demiş Cem. Nasılsın Cem Salihoğlu? Nasılsın? Günaydın Atik demiş Ergin Kurcalı. Günaydın, günaydın, günaydın. Dobre, dobre Ozan, dobre. Ne oldu fiyat pahalı mı geldi size? Ela dobre. Siz de sakın sattığınız arabaları Ahmet'in satılanlar gibi yapmayasın. Direksiyonunu boyamayasınız markadorla. Sakın, sakın. Kilometrolarından oynamayasınız. Günaydın Gürkan Bey kardeşim. Geçirmez Çanakkale'den selamlar demiş Abdullah Erkan Bey abim. Günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydın. Sen kalta milyar yıllık dünyada sevgisizliğin, cehaletin, utanmazlığın, hırsızlığın tavan yaptığı devirde denk gel. Ne kadar şanssızız değil mi Abdullah Erkan Bey abi? Sana hediye Sadık Hacı'dan abi afiyet bal şeker olsun yarasın demiş Nurgül. Ha bakalım deneyelim bu hacının kahvesini. Duymuş da mı yollamış? Yoksa sen mi aradın Gürkan söyle niye? Hacının kahvesini denemedim diyor dedin de mi oldu? Nasıl oldu bu iş? Sadık Hacı kahve denemek lazım. Denemeden reklam yapıyorum aylardır denemeden reklam yapıyorum. Ela tuke tuke tuke tuke. Tayfun Balcı nerede tuke? Günaydın dansöz demiş Faik Şekerci. Çıktır çıktır çıktır çıktır. Çıktır çıktır. Günaydın. Benden tüm işçilere selam olsun demiş Yüksel Dilara. Tüm inşaat işçilerinde benden selam olsun günaydınlar demiş. İyi yayınlar Gürkan tuzlu kahve çok güzel bizi. Gerçekten oyuncular harika. Ay büke olay zaten demiş. Nurcan hepsi olay. Kurti bu fumos. Bu fırınos hangi fırında çalışıyor demiş. Kurcalı'da fırında çalışırdı bıraktı şimdi yan gelip yatıyor. Çiko. Almanya'da Çiko Kalimera demiş. Kalimera, Kalimera. Kalimera filike filesmu. Kalimera. Bulgarca olmadı yapay zeka demiş Recep. Yunanca'yı da beceremiyor zaten. Bir tek İngilizce'yi güzel konuşuyor. Günaydın hayırlı yayınlar abim. Sağdaki şarkı Taşkınlar gelinlerine gelsin. Bugün yine Luteniça günü demiş Asiye. Vay vay vay vay Asiye. O biber salçası annem yapıyor acı oluyor. Sen nasıl oluyordu o biber salçasını o kadar güzel yapıyorsun? Vallahi billahi anlayamadım. Bitti kavanozu yedim. Löpürüz ettim kavanozu. Sezer kolegama Sezer kolegama şaba demiş Recep. Nar toplayan Fehim Fedail Amca Mehmet'e kolay gelsin demiş Oktay Akın'a. Tamam nar toplayan anladık. Kahve bende ulaştıracağım merak etme demiş Nurgül. Tamam ulaştıracağım da onlar mı gönderdi sende vardı sen kendinden mi gönderiyorsun? Önemli olan o. Pisto piyetik yok mu tam aksiyamaz. Sıkıntı yok demiş Ozan. Benim de pisto piyetikom var ama. Ya. Dansöz gibi kıvırıyam. Tık tırı tık tırı tık tırı tık tırı tık tırı. Hoppa. El hoppa. Timo burada mısın? Timo. Şoförüme günaydın Tuke. Bu akşam geleyim mi? Bu akşam gelebilir miyim? Saat 8'e kadar işim var bu akşam. Timuçin nereye gideceğim? Şey takacağım. Deko takacağım, deko. Deko ne diyeceğiniz? İnternet dağıtıyor oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Azıcık para çıkarayım, para kazanayım. Bak, açlıktan nefesim kokuyor. Bak, bak açlıktan nefes alamıyorum bak. Konuşacağım Fikret'e kalan ta arabadan geliyor yolda demiş Ozan. Bir tane Mercedes'e getireceğim. Güzel şöyle bir GLC kupe getir. Ha? Sendeki pistopitiko dansöz pistopitiko olmasın demiş Ümit Şaban. Bende dansöz pistopitiko. Aman şuna pistopito demeyin de diyemiyorum. Söyleyemiyorum onu. Türkçesi yok mu bunun? Aaa. Ya şu görüntü.

0: ama Ahmet, bu çiğ köfteler dümdüz olmuş ya. Ben bunları katapsik diye koydum. Niye böyle dümdüz olmuş? Bunlar karmaca gibi olmuş. Karmacaya güvenceler ne diyor? Dur. Karmacaya ne diyorsunuz? Şu mısır unuyla yapılandan bak dilimin ucunda. Ha, aynen öyle olmuş çiğ köfteler. Dümdüz olmuş, bir parça kopardım bakalım sulanacak mı salınınca. Ben niye böyle olmuş bu çiğ köfte? Çiğ köftelikten çıkmış. Durun bakayım, Sezer yazmış. Durun bakayım, Sezer mesaj göndermiş. Ses kaydı göndermiş.
1: Hayır, tamam, Bulgarcası güzel ama niye bir İtalyanca aksanla Bulgarca konuştu? Ben anlayamadım. Dün sabah İtalyanca konuşturdun ama ondan şey mi kaldı acaba? Dibinde İtalyanca'yı mı sıyırıyor? Ya ben anlamadım.
0: Dibinde İtalyanca kalmış. Dibinde İtalyanca kalmış. Ya Rabbim Allah'ım. Şimdi sevgili Hıdır'ım, senin Bulgarcan'ı neye benzettiler biliyor musun? Diyorlar ki Hıdır İtalyan aksanıyla Bulgarca konuştu. Dün de İtalyanca konuşmuştu. Herhalde tencerenin dibinde biraz İtalyanca kaldı, karıştı Bulgarca'ya diyorlar.
2: Vallahi öyle olmuş olabilir. Ben dilleri karıştırınca ortaya böyle dünya mutfağı gibi bir aksan çıkıyor demek ki. Ama iyi yakalamışlar. Dinleyici keskin kulaklı. Eyvallah. Bir dahakine artık elleri karıştırmadan daha tane tane deneriz.
0: Evet, bir dahakine tencereyi temizle. Tamam mı? Tencerenin dibini neyle temizleyeceksin? Just Green bulaşık deterjanıyla. Tamamen biyolojik, ekolojik, fumolojik, strolojik.
2: Tencereyi bal dök yala yapacağız.
0: Bal dök
2: lekesiz,
0: yala yapacağız.
2: Lekesiz, tertemiz.
0: Tamam. Aynen öyle.
2: Aynen öyle.
0: Hangi deterjanla temizliyoruz? Just Green'in bulaşık deterjanıyla, değil mi?
2: Tamam, canlı yayında her şey şeffaf. Bir daha karışıklık yok. Söz.
0: Evet, hangi deterjanla yıkıyoruz? Just Green. Bulaşık deterjanı.
2: Just Green.
0: Yes. Yes.
2: Tertemiz.
0: İtalyan aksanı yine konuşmak yok, Bulgarca'yı bir daha. Aksansız konuş bakayım. Tamam. Bir şeyler söyle Bulgarca. Tencereyi temizleyeceğiz, tertemiz yapacağız. Tamam. Bal dök yala yapacağız de Bulgarca. Sezer de.
2: Tamam. Ağzırmasın. Şöyle diyorum Bulgarca. İşte iznim tenceretes preparata za sadu ve jazgrin. İşte iz çistim idealno, işte stane tolku ve çiste çe medde razleyeşi de ubrijiş. Nalite ka Sezer? Yani tencereyi Just Green bulaşık deterjanıyla yıkayacağız, tertemiz yapacağız.
0: Tamam,
2: baldök yala
0: tamam,
2: olacak.
0: Tamam, baldök yala olacak da.
2: Tamam, tamam, baldök yala.
0: Tencerenin Bulgarcası yok mu? Tencere mi Bulgarca'da?
2: Tencere, evet, bazen ortak kullanımlar var. Ha. Ben de varil diyebilirdim. Ama günlük konuşmada tencere çok daha doğal kaçıyor.
0: Ha, peki şey, tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş de.
2: Tamam. Bulgarca'da şöyle derler. Türkulmalısı tencerata isina merila puklupaka. Yani birebir bizimki gibi. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş.
0: Peki Yunanca'da tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş de Yunanca?
2: Tamam. Yunancası şöyle. Kilise o tenceris kevriketo kapaki. Yani tam olarak tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş.
0: İngilizce söyle aynısını.
2: Tamam. İngilizcesi the pot rolled and found its lid. Yani yine birebir tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.
0: Aa.
2: Evrensel bir atasözü yani.
0: Hay Allah, Japonca söyle.
2: Tamam. Japoncası nabega korogatte futa omitsuketa. Tencere dünya turunda.
3: Onların gelinlerine şaba.
0: Bol şabalı. Bol şabalı. Grup Melodi Stavros Pazarıncıs karşılama. Bu da özür dilemekten başka bir şey yapmıyor. Hep karıştırıyor demiş Halimoğlu. Kazan dibi. Mamalika mı diyoruz demiş Aynur ablam. Yok, mamalika değil. Mamalika değil. Günaydın, ben geldim. Nasılsın, her şey yolunda mı demiş Periköse. Çok iyiyim. Mamalika değil. Mamalika'ya mamalika diyoruz biz de. Oyun havasını da koy da oynasınlar cevizciler demiş. Meşhur ablam cevizciler eşşabım. Fikret abim bize de getirsin, lazım birer Mercedes, çok gözümde kalıyor uzun Mercedes, onun Mercedes'i demiş, maşallah demiş Ahmet. Selena gidince Mercedes bayine de gideceğiz, gezeceğiz Ahmet kısmetse. Çiğ köftelere bakalım ne olacak. Aynı bir şey gibi oğlum. Kamalika. Ne diyordunuz ona siz ben? Kamalika dur. Dur bakayım. İyi Batım için insan mı kalmadı bu dekoyu taksın? Bu bilmiyor bozacık olan internette demiş. Teknik konularda çok iyiyimdir. Aptal abuk sabuk konuşma. Sinirim bozma Faik. Açma ağzını ikide bir kokuştuk demiş Yasin. Ümit Şaban tam derken yayın gitti geldin geri demiş Ümit Şaban. İçeriz bir çupurocuk demiştim için dekoları taktıktan sonra demiş. Bakın o kadar insan yazdı şeyin adını yazmadılar. Mısır unuyla yapılan şeyin adı ne be? Kamalika kumalika kamalka neydi onun adı be? Söyleyin be, bir kişi bilememiş. Biraz aradan sonra kutsal günlere iki kala haftanın ortasından günaydın Hıdır, Hıdır'a da good morning dobro utro karamela demiş Nida. Nasılsın ben Nida, niye sen yazmadın sen? Kaçamak değil ben, kaçamak değil ben Ümit. Of. Fani pişiriyorsun, döküyorsun tepsiye mısır unuyla pırasayı mırasayı karıştırıyorsun da ondan sonra pişiriyorsun. Annem çok güzel yapıyor onu ama biz ona şey diyoruz. Karmaca diyoruz. Siz onu Bulgarca bir terim bir şey mi söylüyorsunuz siz ona? Bulgarca mı, Pamukça mı? Bıra bir kişi bilemedi bıra. Kaşnika. Ha yaşa bana Nida be. Kaşnika. Kaşnika. Kaşnika. Kaşnika. O da herhalde Bulgarca kökeni onun. Kıdır, Batı Trakya'da Gümüşlü'de yapılan mısır unuyla yapılan bir yemek var. Onun adına kaşnika diyorlar. Bu kaşnika Bulgarca mı?
2: Hemen bir bakıyorum. Evet, kaşnika Batı Trakya'da özellikle Gümüşlü'nün çevresinde bilinen mısır unlu bir yemek. Ama adı doğrudan Bulgarca kökenli diyebileceğimiz kadar net değil. Daha çok ortak Balkan mutfak geleneğinin bir parçası. Evet. Yani Bulgaristan'da da benzerleri var ama... Sınırlar iç içe geçmiş.
0: Biz bu sadece
2: Bulgar yemeği
0: biz
2: diye.
0: Biz İskeçe'de aynı yemeği çok... şey diyoruz. Karmaca diyoruz. Annem çok güzel yapıyor. Mısır unuyla pırasayı karıştırıyor. Ondan sonra üzerine zeytinyağı falan döküyor. Bir sürüyor, bir veriyor onu fırına. Azıcık da soda koyuyor galiba kabarsın diye. Of yoğurtla bir yiyeceksin onu.
2: Of canım çekti. Çok güzel anlattın.
0: Yoğurtla bir yiyeceksin ama nasıl çok kaşık, güzel kaşık, anlattın. Kaşık kaşık. Kaşık kaşık yiyeceksin ederim.
2: Hiç. Kaşık kaşık yiyeceksin.
0: Kaşnika.
2: Bal dök yalı olacak yine. Valla Balkan mutfağında kime ait olduğunu bulmak zaten zor. Tarifler birbirine geçmiş, senin anneninki de efsane belli ki.
0: Evet.

siz hiç şah pilavı yediniz mi? Azeriler çok güzel yapar. Of of of, Azerbaycanlılar. Azeriler çok güzel yemekler yapar sevgili dostlar. Sırf yemek için Azerbaycan'a giderim. İki devlet tek millet.

0: Ayten Ahmet, yaşayın. Yaşayın Kaşlık'a. Yaşayın Şazi İsmail. Kaşlık'a Yunanca demiş Ümit abi. Nerede Yunanca oluyor be? Kaşlık'a diye bir şey var mı Yunanca'da? Yok, Rus tris gibi konuşuyor. Olmadı. Mısır ekmeği olmasın, kaçamak demiş Sezer. Kaçamak, mısır ekmeği, kaçamak da bizim burada güzel yaparlar. Kaçtık ama acaba demiş Feride Osman. Kaçtık ha.
1: Abi yengesine işte. Aynen. Damadın abisinden yengesinden. Damada geline.
0: Olur ben Yasin. Başka bir emrin var mı? İyi fikir aslında. Recep Recep kazan dibi kaçamak o demiş. Mamalika o dilmiş, diğerini pek bilmiyorum demiş Hasan abi.

0: Slow mu çalsam, hareketli mi çalsam, slow mu çalsam, hareketli mi çalsam? Bulgaristan. Tamam, yeterim bu yemek muhabbetini. Mamalikacılar çok bizim memlekette, onun için o aklımda kalmış diyor Hasan abi. Aynen öyle, mamalikacı dolu ekraf. Bana laf atanlar da öyle. Bana laf atan bir kesim var. Bunlar da mamalikacı. Çok mamalika yerlermiş. Terbiyesizler ya, terbiyesizler. Günaydın, hayırlı yayınlar. Ne kaçtık aslında, ne arayınız demiş Sezer. Ah, meşhur Azerbaycan şah pilavı olsa da isek. Ah, siz şah pilavı yeseniz. Hiç canınız başka bir şey daha istemeyecek. Günaydın gülüm, kolay gelsin. Ver coşkuyu demiş Gürdan. Nasılsın be? Aklım nasıl gidiyorsun be? Ne var ne yok? Yaz bakayım bana yeni haberleri, yaz bakayım. Bizde günlük değiller. Senin dediğininkine kaçlıka sade olan günlük pırasayla yapılan demiş İlkan. Kaçlıka be, kaçlıka demiş Nurgül. Yazdı kaçlık, günaydın yayınlar kaçlıktır dedim. Yazdım işte gör demiş Elif ablam. Kaçamak demiş Abdullah Erkan Bey abim. Ya Şahin, bura ne çok dinleyicimiz var, bura ne çok dinleyicimiz var bura. Bura kıskananlar çatır çatır çatlasın, orta yerlerinden yarılsınlar bura, yarılsınlar. Kaşa çorbası, mıhlama yediğin var mı demiş Alimolla. Canım mıhlama bizim mutfak değil ki. Mıhlama Karadeniz mutfağı. Hıdır.
1: Günaydın. Hazırım. Canlı yayındayız. Ne konuşuyoruz?
0: Mıhlama yediğin var mı?
1: Bir bakayım. Var tabii. Mıhlama da var, kuymak da var. Tereyağı cızır cızır, peynir uzaya uzaya, mis gibi mısır kokusu. Canlı yayında kolesterol bir de halaya kalkıyor.
0: Aynı şeyin kolesterolü gibi. Onun bütün değerleri havada.
1: Tereyağının dumanı yükseliyor.
0: Yasin.
1: Peynir ince belli.
0: Ya.
1: Söyle.
0: Yasin'in kolesterolü havada, şeker havada. Pisisi, pisi kaldırıyor. Pisi ne demek biliyor musun? Pisi de havada.
1: Ne demek pisi?
0: Pisi, tansiyon demek yörence. Pisi kaldırıyor.
1: Vay anasını. Demek pisi tansiyon demek. Tabii, tamam, duyururuz onu.
0: Bak bakalım tansiyon yörence ne demek. Bir de söyle yörencesini. Anevazo pisi.
1: Tamam, Evet, doğru söylüyorsun. Yunanca'da tansiyon için günlük dilde piyesi deniyor. Türk kulağına da piyesi gibi geliyor.
0: Evet.
1: Tam adıyla söylemek istersen de arteriyaki piyesi, yani arteriyel basınç oluyor.
0: Arteriyel basınç, arteriyaki piyesi be. Ben de kızınca piyesi kaldırıyor. Biz ünlülerin 3 tane piyesi oluyor. Aynı equalizer gibi inip çıkıyor, inip çıkıyor piyesiler. Biri inerken öteki çıkıyor, bir kalkarken öteki iniyor. Aynı, aynı...

Budweiser gibi. Tansiyon aşağıda mı demiş Yasin? Şeker olunca insanın bütün değerleri yukarı çıkıyor. Ya çok iyi, çok iyi içmeyeyim, yemeyeyim, bok gibi yem, geberiyim demiş Gürdal. Geber diyeceğim de geber mi? Ben sana demedim mi diyet yap Gürdal? Ben sana ta geçen sene demedim mi sen bu işi yapamazsın, git Elif'e bir diyetisyen bul, sen bu yola baş koy demedim mi, ne yaptın? Ha? Hiç Ağustos böceği gibi dinlemedin beni, ama benim sakalım yok. Sakal bırakacağım ki insanlar beni dinlesin diye. Kimse beni dinlemiyor. Ama resim attın abi demiş. Sezer nereye attım resim be? Susun be, iki şarkı dinleyelim ben. Susun be. Marefilemu. Adaşıma 0.34 kilogram şaba demiş Faik Şekerci. Güllü. Selam Enis, evli mi demiş. Evli ama kuma alabilir. Kuma alabilir.

Baba Ahmet, bu çiğ köfte dondurma gibi olmuş. Çok değişik bir lezzet. Dondurmalı çiğ köfte. Dondurma çiğ köfte. Drop pastanesine rakip. Oh. Ama ne acı, ama ne acı. Oh. Yandım, yandım, yandım, yandım. Vay, ne güzel soğuk.

Oh, yanayım, yanayım, yanayım. Ha köpekleri mi? Aa, unuttum ama ses erfiyonu. Oho, bu akşam atarım inşallah. İnşallah bu akşam da çok işlerim var. Pore Gürkan, bir susmadın mı kafacığım şişti diyor Nurttin. Oo, yeni bir tarif buldum. Dondurma çiğ köfte. Vay nasıl güzel oluyor, vay nasıl güzel oluyor. Vay be Fileciğim nasıl güzel. Günaydın abim yeğenler, nasılsınız bakalım bugün demiş. Seyidan İdris. Neoproyon yeni ürün balık ekmek. Her çarşamba olacak demiş, çok severim balığı. Şey sen misin? Aaa tosteki dubobosun sen. Of. Of. Yeni ürün her çarşamba balık ekmek. Tosteki dubobo'da. Kaç Sezer var burada demiş Sezer. Sezer sen geçineceksin. O kadar çok var. Sezer öp sen geçineceksin.

0: Dişlerim sızlayan sızlayan yiyorum.
1: Ay dişlerim sızladı.
0: Babam. Babam. Balığın kılçığı yok değil mi? Balık fileto değil mi? Seyden. Aga evleneyim Kasım'ın 5'inde. Düşünün nasıl şeker alayım insanlara demiş Mustafa. Sonra uyandın mı? Bu dünyaydı sonra uyandın değil mi? O refili. Ama acı koymuşlar ama. Midem daha yeni geçti. Doktor bana 2 ay acı yemeyeceksin dedi. 20 gün geçmedi. Doktor canım doktor. Eyvah. Yiye doymadım bura demiş Recep. Günaydın abi. İyi yayınlar. Avgi burada demiş Tayfun Avgi. Avgi. Hey la Tayfun.

saplı şeker al. Mustafa. Saplı şeker al insanlara. Lollipop, lollipop. Horoz şekeri, horoz şekeri al.

0: tabii ki kılçıksız ve uskumru fileto demiş Seydan. Aynen İstanbul'daki gibi değil mi? Of. Of of.
1: Of. Ama ne derlerse desinler, ne söylerlerse söylesinler, hepimizin hayatı iki kelime. Bir varmış, bir yokmuş.
0: Alayda açacağım insanlara, kaynana şekeri alacağım demiş Mustafa.
1: Eseydim.
0: Lollipop, lollipop at insanlara.
1: Ah be,
0: düşmanların gözüne gözüne at, gözüne gözüne.
1: Desin.

Yaşa baba. Menüyü doldur. Yaza az kaldı diyor Yasin. Senin işin de zor. Yazdan yaza. Arabayla gelirsin, uçağa binemezsin. Mustafa. O şanslı kim, kız kim be? Kimden evleniyorsun sen? Abi geçen akşam kapsülü de yemekteydiniz ya. Hani seni arkadaşım izlemiş, nasıl mütevazı duruyor, hiç konuşmuyor. Radyodaki Gürkan diyemezsin dedi. Tabii dedim, o dışarıda tıpkı Zeki Müren gibi duruştan gülüyor. Çünkü masada en çok sen dikkatini çekmişsin. En uslu sen duruyormuşsun. Çok mütevazi oturuyormuşsun diyor Nurgül. Kapsülde mi görmüşler beni? Gören zaten o Gürkan bu Gürkan olamaz diyor. Bir de Keşanlı bilmem ne Tahir'den lapseki çeşmesini salsana utanalım be ya demiş Nida. Sus, midem çok yanıyor şimdi Nida, sus. Ay ay ay, midem.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Enis Şerif, teşekkür ederiz. Sabahtan beri ağzını hiç durmadı ya, hep yedin demiş Alimoğlu. Çiğ köfte çok dokundu. Ay ay, yanıyor yanıyor, yanıyorum. Yanıyorum. Şizofren Gürkan demiş. Müşaban. Dansöz Gürkan, şizofren Gürkan, fakir Gürkan. Ağzın açlıktan kokuyor Gürkan. Manyak manyak konuşuyorsun Gürkan. Mehmet. Bir akıllı da dinlemiyor bu radyoyu dedi geçen de bana Hasan. Sabah kulu olan bu radyoyu dinler mi? Bak o kadar sakin Mehmet'i bile yoldan çıkardık. Bak pembe hapla ama başladım benden uzak durun demiş Mehmet. Bak pembe haplıya bak yollamış fotoğrafını. Dur bakayım ChatGPT'ye sorayım. Dur şimdi bu sevgili ChatGPT'cim Hıdır'cım. Sana şimdi bir hap fotoğrafı göndereceğim ama hiç yansıması yok. Bakalım fotoğraftan o hapların ne hap olduğunu tahmin edebilecek misin? Tamam mı?
1: Tamam. Gönder bakayım.
0: Dur. Ha bakayım. Kibar Hıdır'ım. Dur şimdi yolluyorum hemen. Ha bu haplar bak. Trak. Ha. Söyle bakayım ne hapı bu?
1: Fotoğrafa bakınca pembe, oblong, ortası çizgili tabletler görüyorum. Ama üstlerinde okunabilir bir harf, rakam, kod seçemiyorum. Bu yüzden ilacı güvenilir şekilde teşhis edemem. Blisterin arka yüzünü, üzerinde yazı olan kısmını çekersen muhtemelen orada ilacın ismi veya üreticisi yazar. Onu paylaşırsan onu yardımcı olabilirim.
0: Onu dedem de yapar. Arka yüzüne bakar, Google'a sorar, sana sormaya gerek yok, hapı çıkarır. Onu dedem de yapar. Önemli olan yazısı olmadan hapı tahmin edebilmek. Ya Hıdır.
1: Ya Gürkan, deden bu çoru aldı kabul. Hıdır tahmini dersem aklıma ağrı kesici veya antibiyotik sınıfı gibi bir şey geliyor. Ama bu tamamen sallamasyon. Çünkü pembe uzun çentikli tablet formu yüzlerce farklı ilaçta var.
0: Pembe uzun
1: yani
0: çentikli.
1: Tahmin et dersem.
0: Evet, pembe de olduğu için bu bana Niagara'nın bir versiyonu gibi geliyor. Viagra olabilir bu. Ha?
1: Bir bakıyorum. Olabilir mi? Bunu görüntüden doğrulayamam. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Viagra deyince akla mavi, baklava, elmas çeke gelir. Bu fotoğraftaki ona benzemiyor. Sildenafil içeren başka markalar, jenerikler çok farklı renklerde olabiliyor. O yüzden Viagra değildir de diyemem. Kısacası pembe diye gönül işlerine bağlamayalım.
0: Hıdır'ı da kendime benzettim. Arkasını çevir, sana söyleyeyim ne yap olduğunu diye. Ha, onu dedem de söyler, dur. Ne yapayım senin gibi fakir dilim ki? Mecbur çalışacağım, ne oldu? Yaramı çalacaksın mı demiş Yasin, çalacağım. Petekli bal yesene, hatta bal bozarken üstteki gözleri arı kendi kapatıyor ya. Ha, onlardan al. Ballı ballı birer kaşık ye demiş Ümit Şaban. Halit abim de yollamıyor ki bana. Petekli bal. Halit abi. İnsan azıcık petekli bal yollar. Bak midem yanıyor. Vay midem yanıyor. Halit abi. Vay vay vay. Galiba birkaç gün program yapamayacağım ben. Çok midem yanıyor. Bal yemeden olmayacak bu iş. Mehmet'ten uzak durun. Mehmet, ikide bir yayın niye kesiliyor? Dün de oldu, bugün de. Arada hep yayın gidiyor. Bir bak bakalım, al haplarını da bak bakalım yayını. Sen ne gülüyorsun be, pişmiş kelle gibi ha? Faik. Hüseyin Mümin. Günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin. Keramette monosu yapan fayansçı Adem abi ve Mehmet abiye kolay gelsin demiş. Keramatiye günaydınlar. Günaydınlar. Vay ne çok dinleniyoruz. Bıra bıra bıra bıra bıra bıra. Haşimi de yedim. Kimse kalmadı, andipalos.

Bana bulsana Bahattin o dediğinden Ümit Şaban yapsana bir hayır işi. Ne oluyor Gürkan abi, hayat nasıl geçiyor, her şey yolunda mı demiş Hasan. 5 dakika öncesine kadar yolundaydı, gidin bir sürü çiğ köfte sabah sabah, şimdi midem yanıyor. Masada en akıllı sen misin, ona güldüm diyor Faik.

Muhtemelen elektrik kesintisi en son yeniden açıldığından bu yana 36 dakika olmuş diyor Mehmet. Mehmet'im dün de çok sık oldu. Eğer elektrik kesintisi ise bu bizim vericilere zarar verir. Bu ne, bu nasıl bir şey ya böyle? Dün sabah ben programa başlamazdan önce burada da birkaç defa gitti geldi elektrikler. Aba Gürkan abi okumuş adamsın, sen nasıl yaparsın bu hatayı? Sabah sabah çiğ köfte yenir mi demiş Hasan. Aba ben boş teneke zeytinyağı tenekesi gibiyim. Tın tın tın tın. Kafa boş benim. Şizofrenim ben, şizofren. Sevgili dostlar, yağlarını sıktırmak isteyenler, teneke teneke zeytinyağı almak isteyenler, soğuk sıkım zeytinyağı, harika zeytinyağı, Trakya 2 zeytin sıkma tesisi bu senede. Gümüşhane Sanayi Bölgesi'nde zeytinlerinizi sıksın. Tertemiz, harika, mis gibi zeytinyağları Trakya 2. Aynı zamanda Trakya 2'den zeytinyağı da satın alabilirsiniz. Ben de bu sene yağlarımı Trakya 2'de sıktırtacak Ali'den alacağım inşallah bu sene. Çok düşmanlara gönderelim dedi Yasin bu anlamlı şarkıyı. Ne oldu yaram? Bak kapanmıyor, dağlandı yaram. Üstüme düşer gibiler. Düşene gizlice güler gibiler. Gözümde hayalin dinmiyor yaram. Hiç kimse sormuyor ne oldu yaran, ne oldu yaran. Bir sen bir de yaram, bir de yanan cigaram. Hiç kimse sormuyor ki ne oldu senin yaran. Ne oldu yaram, ne oldu yaram. Ne oldu yaram, hiç kapanmıyor yaram. Hadi ben gittim yazarım, yine görüşürüz, veririm gümüşüne gelirken ses et demiş Ümit Şaban. Sağ ol be dostum be. Allah tuttuğunu altın etmesin be. Allah tuttuğunu altın etsin dersen bir dua olur be. Allah ne muradın varsa versin. Allah her şeyden önce sağlık saati versin hepimize.

0: Haşim Akın yakında dönüyor, çok sevinme derim demiş Sezer. Haberim var, biliyorum. Haşim Akın'la Haşim Akın'la nasıl tanıştık? Haşim Akın anlattı mı sana? Dur ben hemen anlatayım kısaca. Sene 1900 bilmem kaç. Ben şeyde teleradyoda program yapıyorum. Teleradyonun program yeri Patar'da. Böyle sarı merdivenler var, oradan çıkıyorsun. Radyonun küçücük bir stüdyosu var. Ondan sonra bir gün programdayım, bir baktım böyle ince uzun, sapsarı uzun saçları olan bir tane kızan çıkıyor. Takadak takadak takadak, ama nasıl havalı geliyor, ama nasıl havalı, böyle saçlarını attıra attıra girdi içeri. Merhaba dedi, ben dedi Haşim dedi. Baktım, merhaba dedim. Kaç yaşındasın sen be dedim. 19,5 yaşındayım dedi.
1: Ne oldu?
0: Ben dedim, bana niye buçuk konuşuyorsun sen? 19,5 yaşındayım işte dedi. Ben dedi program yapmaya geldim dedim. Dedim program yapmaya gelmiş. Dün bok dedim küçücük. Dünkü kızan dedim program yapacak. Ondan sonra şakasız konuşmam gerekirse, sonra çok güzel bir ekip kurduk. Ben, benim kuzenim Mine ve Haşim. Türkçeyi düzgün konuşan, güzel konuşan, programları dinlenen bir üçlüydük. Dönüşümlü programlar yaptık yıllarca teleradyoda. Haşim'le öyle tanıştık. Ondan sonra Haşim'le abi kardeş olduk, kanka olduk. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi. Böyle yani. 30 yıllık dostumdur Haşim. Siz bakmayın radyoda söylediklerime.
1: Ne oldu yar?
0: Ve biz hiçbir zaman birbirimize rakip olmayız. Her zaman destek oluruz, köstek olmayız.
1: Ne oldu?
0: Ahmet Kondo'ya selamlar, çok işlemesin. Söyle Gürkan abi yorulacak demiş Hasan Şakir. Günaydın Gürkan kardeş, okuma. Ertan günaydın. Plakakçılar dinliyor mu acaba? Erdem Armağan diye bu şarkıyı.
1: Ne oldu yara?
0: Erdem.

Eğlence düzenlediğimizde istisnasız her eğlencede söylediğim şarkı, söylediğimiz şarkılardan bir tanesi. Cookie, sesli okuma. Onu düşündüm, bu sabah onu düşündüm, o söylenenleri efendim kayda alıp o kayıtta zaten onu şey yapmayı düşündüm. Cookie'cim, aklından geçti. Atlim, paylaştığı resimdeki palikar kim demiş Çiko. O kızancık benim fanım. Doğum günüymüş, adını unuttum. Geçen de şeyde tanıştık, resim çektirdik. Tavernada.

şarkı maymunlara gelsin demiş Gökhan Karaalı. Hangi şarkı? Kapanmıyor yaram mı? Bilmiyorum, bugün çalışmıyorlar diyor Ertan. Benim verdiğim hapımı sordun ChatGPT diye demiş Bilgin. Hazırlık yapma, hazırlık yapma. Senin verdiğin hapı sorarsam ChatGPT diye rezil oluruz. Sus, sus. Cüneyt Hasan abi, senin YouTube bir şey yaptırdın ya, ondan kaynaklanır belki mi demiş Cüneyt. Ha, ne olmuş be? Sarışınmış he diyor Sezer. Sarışın, halen de sarışın. Biraz daha koyuldu saçları. Sapsarı saçları vardı. Anneannesi derdi, senin bıra derdi, saçlarını derdi, yatarken keseceğim saçlarını derdi. Saçlarını kesmesin diye Ayşem hep böyle saçlarını topuz yapıp da uyurmuş. Sanki topuz yapanı da kesemeyecek. Haşim'in anneannesi Allah gani gani rahmet eylesin. Çok Hayriye teyzemin de öyle, annesinin de öyle annelik yapmıştır bana. Ben Haşimler'de kalırdım. Koca gidik eşek araba kullanamazdım. Yeğenime mana buluyorum ama ben 26 yaşında ehliyet aldım. Arabam da yoktu. Bana da araba almadılar bizimkiler zaten. Beni kardeşim götürürdü, bırakırdı Haşimlerin köyüne. Buradan Karacan'dan ne kadar? 20 kilometre falan. Orada kalırdım hafta sonları falan. Gezerdik. Haşimlerin açık arkalı arabası vardı. Halen duruyor araba. Toyota. Bak Toyota ne kadar sağlam araba, görüyor musunuz? Toyota. Toyota. Ve hafta sonları orada kalırdım. Sonra pazartesi tekrar beraber işe falan, radyoya giderdik. Gezerdik. Müselimköy'e kadar, Gümüşhane köylerine kadar akşam piyasasına kızlara gezerdik. Sonra eve gelirdik gece geç saatte. Anneannesi bize mevsimine göre, kışsa işte nar suyudur, muşmuladır, şudur budur, eriktir, erik hoşafıdır, elmadır, portakalıdır, hazır soyardı, bırakırdı. Ondan sonra onları yiyip öyle yatardık. Ya... Karyola ikimiz yatardık Haşim'le. Kışın soğukta ne yapacaksın? Koyunlar gibi sokulurduk birbirimizi ısırmak için. Evet, Kalfa Pastanesi. Pastanelerin pastanesi. Hep yeni lezzetler deneyen, yeni tatlarla sizi buluşturan pastane. Kalfa Pastanesi sevgili dostlar. Kalfa Pastanesi. İşini severek yapıyor, işini iyi yapıyor, işini güzel yapıyor. Zaten iyi güzel yapmazsanız o yaptığınız işten de bir hayır gelmez. Ve Kalfa Pastanesi yıllar sonra efsane bir tatlı, sizi çocukluğunuza geri döndürecek bir pastayla geliyor. Serrano. Gidin Serrano'yu Kalfa Pastanesi farkıyla Kalfa Pastanesi'nde yiyin sevgili dostlar.

Toyota yani'dir. Toyota farkını sizler de yaşayın sevgili dostlarım. Made in Japan, Japon kalitesi Yuanidis Fark, Gümücine'de. Yunanistan'ın en iyi Toyota bayi seçildi. Toyota Yuanidis işini yapan, güzel yapan, harika yapan insanlar. Tüm ekibe teşekkür ederim. Selamlar, kolay gelsin. Ve Mona Lisa gelinlik, 2000'e yakın gelinlik. Canlı çiçeklerle gelin yolu, gelin arabası, süsleme, her türlü süsleme işi. 30 yıllık tecrübe, kiralık ve satılık gelinlikler Gümüşcine'de, Tuzcuköy girişinde, eczanenin bitişinde Mona Lisa. Çok teşekkür ediyoruz. Fatih, Şahin yufkası, Şahin'de üretilen harika böreklik yufka. Kavala'dan Dedağaç'a kadar bakkal ve marketlerde Koryatik Eskepsiz adıyla bulabilirsiniz, arayabilirsiniz. HVAC Ramazan Kadri, klimaların bakımı, gaz dolum işleri, satışı, kurulumu, büyük marketlerin, iş yerlerinin, kasapların her türlü bakım işleri, buzdolaplarının kurulum işlemleri için HVAC Ramazan Kadri, Siklikos 322'de sizin hizmetinizde. Ayar, çıtır çıtır odunlar, inşaat malzemeleri Ayar'da, harika fiyatlar Ayar'da. Efendim, arpa, mısır, buğday taneler. Cistepisi var, Cemal'in kök söktürsün, kamyonu var, doldursun. Boya çeşitleri var Ayar'da, Büyük Müselim Köy girişinde, benzincinin yanı mezarlığın karşısında. Ayar, daha önce mesajımı görmedin, tekrar yazmayı deniyorum, belki görürsün. Bilmem hatırlar mısın sen, ben Haşim Fatoş Kipo'ya yemeğe gitmiştik diyor Nazife. Nazife, sendeki hafıza var ya, vallahi acayip bir hafızam var. Fatoş kimdi? Kipo'ya yemeğe mi gitmiştik? O sarı uzun saçları mı vardı Ayşim gene o zamanda? Askere giderken kestirdi onları. Ne oluyor be demiş Enis. Ne oluyor be? O zaman kızımı söyleme, seni de kardeşin gezdirmiş diyor Meşru ablam. Sen de kızımın avukatısın Senem'in. Oh Senem saat 4'te kalkıyor. Nasıl memnun oluyorum, nasıl memnun oluyorum. Anneme dedim saat 6.30'da dedim kalkıyor. Ne 6.30 dedi, 4'te kalkıyor Senem dedi. Hazırlanıyor, kahvaltı yapıyor. Ondan sonra dedi babası işe götürüyor dedi. Dedim babası nerede uyuyor? Dükkanda uyuyor adam dedi. Bütün sene babasının işi de maf. Bütün kış Senem'i taşıyacak. Allah'tan çalıştığı yer kasabın tam karşısında. Bizim Senem'in araba ehliyeti var, diploması var, araba kullanamıyor. Ondan sonra nerede kaldım ben? Bir sponsorda kaldım. Unuttum da hangi sponsorda kaldığımı. Karıştırmayın benim kafamı be. Karıştırmayın. Hangi sponsorda kaldım ben? Bittiydi zaten sponsor. Ve sevgili dinleyiciler, İmaj'in Nuran Hasan süslemede Gümüşcine'de fark yaratıyor. Kanarya 30, Osmanlı 816, Tatlı Teler 0807 Instagram adresi, süsleme deyince Nuran Hasan. O zaman saçı uzun değildi, askere gitmek üzereydi demiş Nazife. Askere giderken kestirdi, zaten bir daha da uzatmadı saçını. Bir kere küpe müpe sayıkladı, küpe müpe takacağım dedi. Anneanne sonra seni evlatlıktan ne dedim, küpe takarsan falan dedi, bitti. Bir daha o, ben de dedim manyak mısın, manyak manyak şeyleri hep sen yapıyorsun Haşim dedim. Ondan sonra bıraktı. Süper hikayeymiş, origin story diyor Sezer. Abi adam akıllı, bu şahsa dersini versene, mahkemeye ver onu demiş Cüneyt. Ha kimin be? Kim vereyim mahkemeye ben?

telefon açıyorlar Enis, sana talip varmış. Evet, birisi Enis Şerif evli mi diye sordu. Ben de evli değil dedim. Evli dedim. Ama kuma alabilir dedim. Param varsa dedim. Kimden bahsediyorsun Cookie? Yanar döner derken kimden bahsediyorsun? Bu akşam içimde hüzün var. Telekom'dan yine mesaj gelmiş. Ne istiyorsunuz benden bayan? Olagayosmos oktobru ya ekdosik yeme ikostriyak sonra sarındayakse bro. Telefon faturası gelmiş. Cep telefonu. Hadi bakalım dinleyelim sevgili dostlarım. En güzel eğlenceler, en güzel düğünler nerede yaşanıyor? Tabii ki İlyahtı'da. Aman İlyahtı'da demiş. Dendraki'de, Şapçı'da, Çamaşlan arasında. Yazında, kışında çok güzel sevgili dostlar, tavsiye ederiz. Ve Trakya Mobilya, Epiplatakis. Şapçı'dan sonra Bekirköy, Bekirköy'den sonra Batı Trakya'nın en büyük kapalı alana sahip mobilyası 6000 metrekare. Her türlü mobilya, prefabrik evler, trofa villalar. İkinci şubesi Trakya Mobilya'nın nerede? Konsolosun arka sokağında Marina 28'de Epiplatakis Trakya Mobilya. Epiplatakis Trakya Mobilya. Prefabrik evde de iddialı. Teşhir yerindeki mobilyalarda %30, %40'a varan indirimler var. Ama ne güzel yıllardı değil mi? Aga telefon yoktu. Kızları görelim diye piyasa saatini beklerdik demiş Yasin. Hakikaten öyle. Ne güzel yıllardı. Çok güzel türkü koydun. Helal olsun Gürkan abi demiş Hüseyin Mümün.

0: Elimde katil yakışıklılar var demiş Enes Şerif. Bu yan tarafında oturan kızın adı ne? Ondaki kaşlar bende olsun. 11 euro borcum olsun. Vay vay kardeşim, ne güzel kaşların var. Beni bu akşam ağlatla. Arkadaki gene bir başka güzel. Erkek güzeli bunlar, erkek güzeli.
1: Anılar şimdi gözümde canlandılar.
0: Hüseyin Mümen'e de selam, Gürkan abi demiş Hasan.
1: Anılar.
0: Sağ olsun Yasin Korolla'dan gezdirdi biz demiş Tolga.
1: Beni bu hallere koydular.
0: Ezel izledin mi diyor Sezer. Hiç izlemedim.
2: Hikaye direkt şey vay bu vere. Ezel ikinci sezon. Dayın gençliğini anlattıklar. Aynı yol sizin anlattığınız zamanın aynı zamanlarda geçiyor. Hani dayı İstanbul'a gelir, ondan sonra Nabday oğlayır diye. İkinci sezonda öyle ara ara sahneler gösterirlerdi. Bilenler bilir, Ezel izleyenler. İlle izlemiş sizler. Erkek adam Ezel izlemeyen adam erkek adam mıdır? Orada bir tane şey vardı. Çok meşhur bir tane sahne vardı. O aklıma geldi. Onu diyeceğim. Hani orada patronu kesip biçtikten sonra dayı gidermek ya. Yani oturuyor. Ondan sonra Jilet abimiz sevdiğimiz bir abimizdi. Gülmesini severdi. Ben gülmem. İyi giyinirdi, janti bir adamdı, ben giyinmesini bilmem falan filan gibi. Çok iyiydi.
0: Ezel izlemeyen adam ya, erkek midir ben?
2: Her ne ona bir...
0: Ay biz de erkek sayılmayız da yol, ben ya, izlemedim.
2: Ona benziyor. Hani dayın en yakın arkadaşından tanıştığı zaman, hani tanışırla hep beraber yükselirle falan filan, ondan sonra bir takım olaylar oluyor. Çok tatsız olaylar oluyor. O yüzden birbirine düşman olurla. Hani o muhabbet gibi. Hani Allah sonunuzu benzetmesin diye.
0: Ya yani. Biz de öyle olduk. 8 sene konuşmadık Ezel. Bende ne muhabbetler var. Aman Ezel demişim. Sezer. Biz araya eller meller girdi. Eller meller girdi araya. Neler oldu neler oldu sen bir bilsen. 8 sene hiç konuşmadık. Bak Haşim'in bebeği oldu. Bebek kocak 8 yaşına geldi. Bir akşam ben eve geldim. Kardeşime dedim ki anne dedi. Anne dedim. Kardeşim dedim. Bundan sonra dedim Haşim dedi bitmiştir dedim. Niye dediler böyleyken böyle böyleyken bile sen bilirsin dediler. Biz bir şey bilemeyiz diyemeyiz dediler. 8 sene hiç konuşmadık. 8 sene araya eller meller girdi. Ne olaylar oldu. Ondan sonraki sene sonra yine barıştık. Eski dost düşman olmazmış. Eski dost düşman olmaz deyip de sitem etme. Ayrılığın yükünü bana yük, yalnız bana yükleme. Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen, eskimeyen dostumuz. Böyle eskimeyen dostlarınız olsun, gerçek dostlarınız olsun inşallah sevgili dostlar. Erol, Erol, mermerci Erol. Türkiye'liler olsa Erol der, biz Erol diyoruz. Kapı, pencere, balkon mermerleri, her türlü granitler, her kalitede mermer, şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi, Sirkeli Basılıköy yol üzerinde. Erol Mermerci. İsteyene telefon numarasını da verebilirim efendim. San Siro, Rodopis ürünü, kendi adına çıkarılan ve üretilen kolonya ve gül suları. Kolonya muhteşem, mis gibi limon kokuyor. Ve Rodopis marka gül suyu oranıza buranıza her yerinize sürün. Rodopis marka gül suyu içilebilir, yine yenebilir. Yani tatlara da koyabilirsiniz. Pastane sahiplerine de sesleniyorum, tatlıcılara sesleniyorum. Rodopis marka gül suyunu güvenle kullanabilirsiniz efendim. Abi bu ikinci yapay zekamı Sezer. Hep onu dinleyesin demiş Cüneyt. Sezer yapay zeka değil. Sezer gerçek.

ara bir ara konuşam, yapay mı gerçek mi bakam, lafın sonuna yetiştim demiş Sezer. Ne zaman bitecek tanrı? Diyor ki Cüneyt Hasan, bu yapay zeka mı be Sezer diyor. Hep ondan konuşuyorsun diyor.

inanır olma. Abi Tolga köyden çıkmadı, ne zaman gezdirmişim onu diyor Yasin. Eski dost düşman olmaz derken eski ana sponsor yeniden sponsor olur mu diyorsun? Hiç zannetmiyorum ama takıldı kafacağızıma demiş Nida. Nida, eski ana sponsor yeniden sponsor olur mu olmaz mı bilmiyorum. O günden sonra ana sponsorla hiç sadıkla konuşmadık. Ancak hiç benim hakkımda kötü söz söylediğini zannetmiyorum. Ben de onun hakkında kötü söz söyleyemem. Bak bunu daha önce de söylemişim. Niye? Çünkü Sadık'ın ekmeğini yıllarca yedik. Kaç yıl bilmiyorum. Çok uzun bir süre. 7 sene, 8 sene, 10 sene belki programın ana sponsoruydu. O yüzden bize kötü laf söylemek yakışmaz. Kimse hakkında yakışmaz ama hak edenin de hakkını vereceksin. O yüzden aramızda hiçbir sorun, bir problem olmadı desem ya, küçük bir şey oldu. Ne olduğunu ben de anlayamadım. Evet, durum bundan ibaret. İnsanlar konuşa konuşa oturursun, konuşursun. Özür dilemesi gereken yerler varsa dilersin. Yani bunu ben para kazanmak için söylemiyorum ya, ah tekrar ana sponsor olsun diye. Allah'a şükür sponsora ihtiyacımız yok. Paraya ihtiyacım, hakikaten paraya ihtiyacımız yok. Sağlık, iyilik olduktan sonra bize kazandığımız para yetiyor sevgili dostlar. Biz Batı Akya'nın en çok dinlenen radyosu, en çok dinlenen program olmakla gurur duyuyoruz. Radyo City'nin karasal yayını da çok iyi, çok mükemmel. Yani sizler biliyorsunuz zaten. Mehmet'in sayesinde bir ekip işidir radyoculuk. Bu çok önemli. Ekip iyi olduktan, sağlam olduktan sonra yayınlar da iyi olur, kaliteli olur, güzel olur. Diyeceğim budur. Başka diyeceğim bir şey yok bu konuyla ilgili. Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun. Sen benim eski değil. Sezer gerçek zeka demiş Tarkan. Şarkı için teşekkürler ablam, yüreğine sağlık demiş Güner ablam. Bugün sponsorları biraz es geçiyoruz ama olsun. Yoksa dedim. Ne zaman gelirsen gel başıma. Gürkan Nesnoğlu stres yaptı. Tekrar alabilir miyim? Gürkan Nesnoğlu stres yaptı. Yapay zekadan başka insanla konuşma fobisi olmasın demiş. Sezer. O fobin var mı dersin? Canlı yayına çıkarayım mı seni? Nasıl çıkarılıyor canlı yayına be? Instagram'dan canlı yayın arama tuşu var mı? Var. Arayayım mı Sezer seni? Aylar var ki. Heyecanlanmayasın, heyecan yapmayasın. Çok zor şeyler soruyor ben insana canlı yayında.

0: yabancı olursun. Demin bahsettiğim şikayet edeceğin kişi demiş. Evet. Cookie haklısın. Aynen öyle. Bak bu çok önemli. Sen her kimsen Cookie? Çok doğru diyorsun. İnsanların düşünceleri farklı olabilir. Aynı düşüncede olmak durumunda değilsiniz bir insanda ama şarkının da üzerine konuşuyorum, kusura bakmayın. İnsanların düşüncelerinde sabit olmaları çok önemli. Öyle insanlara saygı gösteririm.
1: Diyemedik. Kim ayırdı bizi bizden? Kadere dur.
0: Yazdım zaten, cevap bekliyorum. Görmedi daha mesajı.

0: ne zaman gelirsen.
1: Ahmet kardeşim, dinliyorum, günaydın.
0: Olursun, sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun.
1: Doğru, ben fazla gitmezdim. Demet Akalın dinlerdi. Yasin Tozpembe Hayaller vardı. Bir de Acıya Son Ses. Aa, bu ne Acıya Son Ses, bu ne demiş Tolga. Ben fazla gitmezdim. Demet Akalın dinlerdi. Yasin Tozpembe Hayaller vardı demiş. Evet. Gürkan kardeş, buradan senin aracılığın aile dostumuz olan Hüseyin ve Kadriye Kıstıklı çifti için güzel bir oyun havası rica etsem olur mu? Senden selam bekliyorlar demiş Güler ablacığım. Birazdan olacak. Sezer kardeşimizi bir aramayı deneyelim. Bilgisayardan hiç Instagram'dan kimseyle konuşmadım. Bir deneyeceğiz. Ben göndereceğim sana Seydan. Şuradan bir Sezer'e bak, tıklayalım. Buraya tıklayalım. Ne zaman gelirsen gel. Epitreps de tiproz basisto mikrofonu diyor. Mikrofon ariyatik. Yok, bu ayarları şeyin yapması gerekiyor. Mehmet'in yapması gerekiyor bu Instagram bilgisayardan konuşmamız için. Onu, ama şöyle yapabiliriz. Ben onu telefondan arayıp Instagram'dan ya da WhatsApp'ın var mı şey Sezer? WhatsApp üzerinden de konuşabiliriz. Şöyle telefondan canlı yayına çıkaralım. Yani telefonum mikrofona tutalım. Ve Sezer'i arayalım bakalım. Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun. Sen benim eski... Sezer'in kamerası kapalı. Benim kameram mı açık? Kamerayı kapat. Heh.
2: Bakıyorum suratımı, sen bayağı radyo dil mi o arkadaş? Kim görecek bizim suratımızı?
1: Radyo, Yunan milletinin kamera merakı kadar, bak stres yaptım, ne diyeceğimi unuttum. Şöyle bir şey Sezer.
2: Stres yapma derken ne oldu? Gürkan, büyük Gürkan Nesrin oğlu, stres mi yaptın? Sakin.
1: Okay. Hayır, en kızdığım şeydir benim. Ben hiç yapmam onu. Birisi durup dururken arar, görüntülü arar. Görüntülü arayacağın zaman birisine dersin ki kardeşim seni arayacağım, görüntülü arayabilir miyim, müsait misin? Yani bu bir görgü meselesidir. Yok. Değil mi? Adam zart diye basıyor, görüntülü arıyor. Ne görecekse artık.
2: Her birinde icazet alman lazımsa seni görüntülü arayayım mı diye o kişiyi görüntülü aramaman lazım zaten. Hani görüntülü arayacağın kişiyi tak diye açıp arayabileceğin bir kişi olmalı. Ben mesela yakın arkadaşlarımı her zaman görüntülü aradım. Pişman olduğum vakit daha da oldu. Hani gözüm görüntülerden ama sıkıntı yok. Yani ben, arayıp da sor.
1: Ben görüntülü aramıyorum insanları, niye biliyor musun? Çok çirkin çıkıyorum kameradan. Hiç fotojenik değilim o yüzden. Yoksa yakışıklı olsam, yakışıklı çıksam hep görüntülü arayacağım. Hep görüntülü.
2: Aynı o sebepten ya. Ben de çok kilo aldım, o yüzden hiç kameraya çıkasım yok.
1: Ben gene çirkin çıkıyorum kamerada. Yakından beni bir görsen dersin ki bu fotoğraflardaki bu Gürkan, o Gürkan mı dersin, o derece. Yani bir şimdi, çok acayip.
2: Hayır, profil resmindeki orada tipe bakıyorum, ondan sonra Instagram'daki resimlere bakıyorum. Bir storylerdekinden bir uyuşmazlık var. Herhalde
1: profil resmini
2: biraz yardım mı ittirdik acaba?
1: Profil resmini ChatGPT'ye yaptırttım. Anam dedi, kızanım dedi, hiç sana benzemiyor
2: dedi. Onun yerine hani bakıyorsun profil resminde böyle hani bayağı karizma bir abimiz çıkıyor, ondan sonra storylerde bakıyoruz, bir dayı oturuyor oradan valla hani. Hani burada bir uyuşmazlık var ama anlayamadım. İnşallah storylerde koyduğun hani çok yakın bir arkadaşın, amcam bir şeydir herhalde.
1: Seni Haşim mi koydu, düşmanlar mı koydu bana böyle laf sokasın canlı yayında diye ha? Hızlı. Ben ChatGPT'ye dedim bak, bu profil resmi var ya Facebook'ta, senin Facebook'un yok ama değil mi? Aynı resim şeyde de Instagram'da da var. ChatGPT'ye dedim ki hafif dedim bir retuş yap dedim. Bu hafif retuşlu hali. Ama işte. Nursel ablam dedi bak kardeşim dedi, hiç sana benzemiyor ya bu dedi. Ben dedim nasıl benzemiyor Nursel abla? Ay benim işte o. Vallahi bine ablalarım abileri, anam bile benzetemedi beni bana.
2: Adamın işte yaşını Facebook kullanmasından anlayabiliriz. Hani Facebook, hala da Facebook kullanan bir dayıdan bahsediyoruz burada şu anda. Neyse hani o konulara çok girmeyeceğim. Şeyde ayarlayamıyorum. Şu anda tavanı, level'ı da ayarlayamıyorum. Acaba bir şey diyeceğim, alınacak, suratıma kapanacak mı diye.
1: Kaç yaşındasın be sen? Kaç yaşındasın sen?
2: Kaç göstereyim? Ne? Gösteri.
1: Görmedik, alıcı gözle bakmadım. Dur bakayım alıcı gözle bir fotoğraflarına.
2: Sezer. Yeni bir profil.
1: Sezer. Yakışıklı kızım. Bak bak bak, arabanın üstüne oturmuş bak. Arabanın kaportasında çök edecekler. İki kişi birden oturmuş. Bir şey söyleyeyim mi? Sezer.
2: Deme.
1: Vay diyeyim. Yanındaki kolitozun şeyin galiba, kankan galiba, o çirkin. O benim gibi çirkince de arabanın üstüne.
2: O benim en sevdiğim bırçedimdir. Hani onun ağzına alakan bir destur.
1: Ben onun benim gibi, ben Sezen'cim, onun benim gibi yüreği güzel. Yüreği güzel ama ne yapacaksın, Allah herkese bak. Sol kolundaki dövme çok güzel. Bak asansörde çekmişsiniz. Ama senin karizman bambaşka, baksana.
2: İnsanlar yanlış yönlendirme, bende hayatımda hiçbir yerimde dövme olmadı.
1: Senin dövmeninden bahsetmiyorum. Kankanın dövmesi güzel diyor.
2: Ama işte bile görsel üzerine. Alo.
1: Efendim, duyuyorum ben seni. Herkes
2: alo,
1: duyuyor.
2: Alo.
1: Alo. Duyuyorum.
2: 2027'in sorunundayız. Ne Avrupa'da ne koca İngiltere'de internet kesildi. Bu şaka gibi mi arkadaş? Bu olmaz değil. Bu ne bile var?
1: Benim internetim kesilmez çünkü ben Elon Musk'tan alıyorum interneti.
2: Ne bile, en son sanki getirememişsin diye duydum ben radyoda ama ben yanlış program dinledim.
1: Hayır herhalde. Hayır, bende Starlink var. Çok memnunum Starlink'ten.
2: Ama Starlink var da bir yere devlet dairesine gittim de biz de bilmeyiz falan filan diye bir şeyler anlattır anla. Geçen hafta var arkadaş, bir dediğin tutmayan ama ya.
1: Devlet dairesine mi gitmişim? Ne demek? Starlink'i sorma mı gitmişim devlet dairesine? Hayır.
2: Hayır. Starlink'i ama ya, lafların yarısı Yunanca olduğu için anlayamayız ki. Yani
1: hayır, köye. Şimdi köye, burada bir proje var. Yunanistan hep Avrupa Birliği'nden geçiniyor zaten. Yoksa Avrupa Birliği olmasa halimiz maf. Çoktan iflas etmiş durumdayız. Avrupa Birliği 5 alıyor. Efendime söyleyeyim, yarım veriyor bize. Böyle Avrupa Birliği'nin şey, kuruluş amacı o zaten. Her neyse.
2: Hayır, tam öyle değil o işler de, onlar da.
1: Her neyse. Şöyle şimdi.
2: Her neyse de hep geçiştirmeyelim. Öyle değil o işler. Neyse, tamam diyorum.
1: Tamam, o işlerin nasıl olduğuna bakarız da şimdi 900 milyon euro aldılar artı KDV. Yani 1 evet. milyarlık bir proje var. Avrupa Birliği dedi ki evet. internet olmayan yerlere, interneti olmayan yerlere ve işte şirketlerin de ilgi göstermediği yerlere internet gidecek dedi. Yani bunlar ücra kasabalar, köyler. Bizim köyde onlardan bir tanesi. Ve bize büyük yatırım yapıldı ve şey döşendi, fiber optik kablo döşendi. Direkt eve internet verecekler. Kablolar bedava. Döşendi, bedava değil, parayla yani.
2: Tamam, o 1 milyar, burada bir matematik oluşmaz diyeyim ama 1 milyar nereye gitti o zaman? Hani ben madem parasını ödeyeceğim Avrupa'ya niye aldım? Şu anda ben onu pek anlayamadım ama.
1: Şöyle, 1 milyar Avrupa verdi ve 1 milyar Yunanistan genelinde yapılacak, bu büyük bir yatırım, hakikaten büyük bir iş. Böyle 3 tane büyük kocaman fiber optik kablo geçirdiler bizim köyden. Çıktım, çocuğa sordum, dedim ben her şeyi merak ederim dedim, bizim köyde dedim bu nedir dedim, bu nasıl bir yatırım dedi, ileriye dönük, yani ileride dedi internet hızı arttığında 8 Gbps, 10 Gbps, 20 hepsini kaldıracak seviyede bu dedi. Bizim köydeki yaşlılar kullanacak herhalde o kadar hızlı internet, çünkü herkes yurt dışında çalışıyor, böyle bir halde Bulgaristan'daki gibi. Her neyse, şimdi altyapı. Tamam, sen fikirleriniz bir dakika.
2: Buyurun, ben lütfen. Hayır, istirham ederim. Buyurun lütfen.
1: Bütün altyapı tamamlandı. İşte fiber optik kablolar girdi, testler yapıldı, kutular takıldı, direkler hazır. Hemen yani fiber optik kablonun içeriye girip verilmesi söz konusu. Ben de onu sordum. Yani aradım şirketi, dedim ki ne zaman Starlink'te anlaşmam var. Starlink'te anlaşmam, tekrar anlaşmayı yenilemeden size geçmek istiyorum. Ne zaman verilecek internet diye sordum. Kozmote'deki yetkililere, telefon şirketindeki yetkililere. Kadın da bana dedi ki sen ne görüyorsan, sen ne biliyorsan biz de onu biliyoruz dedi. Çünkü dedi bu işi biz üçüncü firmalara veriyoruz. Onlar yapıyor ve bir bilgimiz yok dedi. Onu dedim ben internet konusunda.
2: Orasını hatırlıyorum, evet o. Hani sen bir internette bir şeye bakmışsın, sen aynı baktığın sayfayı devlet dairesine.
1: Aynen.
2: Yem öyle devleti.
1: Evet, Kozmote'yi de Almanlara sattılar, biraz para kazanma uğruna. Kozmote de artık şey oldu, Telekom oldu. Telekom'u aradım ve Telekom'dan bana öyle dediler. Yani sen ne görüyorsan biz de onu görüyoruz dediler. Ultra yani, fast broadband.
2: 999 gigabit hızlan fiber optikten Yunan'daki dedem Almanya'daki torunlarını arasın da biraz onları darlasın diye yapıyoruz herhalde bunu, öyle bir de TikTok kaydırsın durmanın elde.
1: Evet ama onu da yapamıyoruz, elimizde yüzümüze bulaştırıyoruz. Şimdi Haşimlerin kuaför dükkanı var, tamam mı? Haşim'in kuaförüne gittim geçen gün. İki tane Zamazingo var. Bir tanesi cep telefonu üzerinden 5G üzerinden internet alıyor. Fakat Haşimlerin bulunduğu yer biraz çukur olduğu için cep telefonu şebekleri oraya giremiyor. Orada internet yok. Yok denecek kadar az. Bir falan çıkarıyor, o kadar düşün yani. Ve geçmişler Haşim'in işi gitmiş işte dilekçe falan yapmış. Demişler ki sizin bölgeye fiber optik bağlantı var, fiber verebiliriz. Gelmiş mühendis kutuları koymuş, modemi koymuş, routeri koymuş, fiber optik kabloyu geçirmiş. Ama Haşim dedim, bu makine niye duruyor burada böyle dedim, internet yine yok ha. Gürkan abi dedi, onları döşediler dedi. Her ay dedi parasını ödüyoruz dedi. Fakat dedi internet yok. Neden internet yok? Çünkü bunu döşemek için verdikleri şirket orada bir kablo mu ne kopmuş bir şey olmuş. O yüzden oraya internet veremiyorlarmış. Gelip şirketin tekrar kazıp bakması gerekiyormuş. Şirketin yetkilileri de gelemiyormuş. Başka yerde işi olduğu için. Yunanistan'daki işler böyle yürüyor.
2: Oh, geldin en acaba o kabloları birleştirebilecek değil mi? O fiber optik kablo dediğimiz şey böyle evdeki televizyona bağladığımız kablo gibi bir şey değildir. Büyük ihtimal böyle kalın gelir, kalın.
1: İncecik o kablo, çok ince.
2: Ne yapınca bayağı oğlan hızlı internet incecik kablo.
1: Ama Sezer, ben seni İngiltere'de olduğun için bu konularla ilgili bilgili zannediyorum. Bak küçücük o kablo, ama o küçücük saydan bir kablo ne kadar biliyor musun?
2: Aynen bütün İngiltere'ye zaten geliyorsun. Birinci vizeyi verince sen internet kablosun kalın diye sor eller bile elini aldır eller. Bir kere kalın mı ince mi diye oraya öte sal eller devlet. Ne alakası var kardeşim ya? El İngiltere'de yaşayan kablonun kalınlığını bilmek zorunda mı? İlgilenmiyorum kardeşim, bana ne?
1: Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? İngiltere'ye vize verirken ne yapıyorlar? Elini aldık, kablodan baktırıyorlar.
2: Eline ver eller dedim. Kabloyu dedim. Yanlış anlaşılma olmaz. Radyo yeni açan dinleyiciler diyecek ne anlatıyor? Kablo. Fiber optik kablo. Tabii burada o aynı sistemi 100 sene önce yaptıkları için biz o kabloları hiç göremedik. Çünkü yani zaten hepsi betonun altında, toprağın altında, asfaltın altında. Ben nereden bileyim uzunluğunu, kalınlığını, genişliğini.
1: Orası İngiltere. Orası İngiltere. Bak Ali Molla'nın da interneti var. Şimdi yazıyor bana. Bana gene bedava fiber optik veriyorlar diyor. Ali'ye gene sizin bölgede fiber optik bağlantı yok dediler. Ali'ye router takmış Telekom, Kozmote. Bedavadan internet kullanıyor. Hiç para ödemiyor. İnternet, mis gibi internet var. Yani Yunanistan'da...
2: Sen onu bedava kullanıyorsan iyisin de sen ödediğin aylık internet, Haşim Ağa'nın ödediği aylık internet hepsine onları Ali Osman Ağa'nın internetini bindiriverirler, sizden alırlar onlar, hiç can sıkmaz.
1: Evet. Peki biz Sezer'i tanıyalım. Sezer kimdir? Sezer kaç yaşındadır? Sezer nereli? Sezer İngiltere'de ne iş yapar?
2: Ben sana kaç gösteririm diye sordum, muhabbet oradan buraya.
1: Yani kaç gösteriyorsun Sezer? 30'lu yaşlarda gösteriyor. 30'dan büyük değilsin herhalde.
2: Çok muallak oldu, politikacı gibi. Tam bir rakam alabilir miyiz?
1: Dur bakayım, tekrar bakayım. Allah'ım ya Rabbim Sezer. Çok fotoğrafın da yok. Bu fotoğraf hangi yıldan? 169 hafta önce paylaşmışım bunu. Sezer, bu arabanın üstünde kolitozunla yeni fotoğrafların hangileri?
2: Sizde Yunanistan'da Instagram'da farklı geliyor. 169 hafta, ne orada tarih yazmıyor
1: mu? Hayır, yazmıyor. Bak 159 hafta önce paylaşmışım, kız arkadaşım. Herhalde evlendiniz. Şimdi 19 September 2023 yazıyor. 19 Eylül 2023'ten kalma. Başka da yok ki fotoğrafın. Yani 2000...
2: Yeni doğmuş bebek şey gibi, hani sizinki kaç aylık, bizimki 48,5 aylık oldu. Hayır, 2 senelik diyemeyiz, hani 2 yaşında diyemeyiz, 48,5 aylık demek.
1: Bu adam kim, burada baban mı?
2: Hangisi?
1: 2021 6 Haziran da
2: süper bir kırmızı yok bile bir radyo programı. Yok böyle bir radyo programı hayatında duymadı. Bir insan konuşuyor. İnsanlar şu anda o da Türkçe'yi zar zor konuşuyor. Ne dedi zaten anlaşılmıyor. Açmışlar bir tane random Instagram postlara bak. Eller kendi aralarından muhabbet ettiler. Orada seni dinleyen Pomotini de random bir şey giderken seni dinleyen adam diye biz ne dinliyoruz burada?
1: Kim bu adam? Bu adamla niye baş başa verdiniz siz kafa kafaya? Kim bu adam? Senin elinde de Pro var. Pro içiyorsun.
2: Ha, o babam. Ha. Babam mı ya?
1: Ha, baban. Babam benim kadar olduğuna göre babam 23'te 2021'de benim yaşlardaymış herhalde. Sen benim
2: sen kaçlısın?
1: Ünlülerin yaşı katiyen sorulmaz. Doğum yılı
2: tünele, haberi. Tünele mi girdik? Tünele
1: çek mi? Sesin gelmiyor. Alo.
2: Kablo inceldi. Kablo incelmiştir. Git onu yokla. İnceliğine bak. Fazla ince inceldiğe de kokmasın. Dikkat et.
1: Sezer. Heh. Hakikaten anlat bize. 31 yaşındasın. Çok iyi bir yaştasın. En güzel yaş.
2: Neye göre?
1: 31 yaş güzel bir yaş. En güzel yaş hangi yaş biliyor musun?
2: En güzel yaş şu anda olduğum yaş.
1: Hayır. En güzel yaş 33 yaş insanın. Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği yaş. Öyle derler. 33 yaş insanın en yakışıklı olduğu, en verimli olduğu böyle yaşmış 33.
2: Bilemedim. Katılamayacağım. Niye dini şeylere bağladık? Yani ne demek? 33'te gerçekten biz hani anlayamadık. Olayı şeyini anlayamadım. Hani,
1: 33'ten sonra insan huyu değiştiriyor Sezer. Ondan öyle.
2: Ha sen dur dini bağlantı yaptın. Hani çarmıha gerilmiş 3-4 gün sonra. Pazar günü gelmiş yerinden demiş ya ben gitmem ben buradan falan.
1: Ne geldikten yani sonra yeniden, insanın huyu değiştiriyor insan ondan sonra.
2: Yeniden doğuş muhabbeti diye sen geri geldi. İsus voskrese diyesin. Sizde var mı acaba Yunanistan'da o şeyler yoktur. Yunanca vardır sizde öyle şeyler.
1: Bizde Yunanca vardır da dinler evrenseldir. Yani yani
2: bizde Bulgaristan'da Velikten'in Türkçesi ne olacak acaba? Paskalya. Paskalya zamanında Bulgarlar kendini birbirini şey yaparlar, öyle selamlaşırlar. Hani merhaba İsus ni voskrese. Ah yarım Türkçe değil, çok evet. Belki bu bile.
1: Hristos Anest diyorlar şeyde.
2: Açsana Hıdır'ı, hayır Hıdır'ı aç Hıdır'a.
1: Sonra. Aynı zamanda Hıdır'ı açamam mı sen? Seninle konuşurken aynı zamanda Hıdır'ı da açamam ki. Takılır Hızır
2: bu adam, Hıdır. Bu adam benim iki lafından biri ben ünlüyüm. İki lafından biri ay. Ben çok zenginim. 7128 euro sayarım yayında aynen. Hı. Ama aynı yanda hem Hıdır'la hem canlı yayında telefondan konuşamıyorum. Yiyem öyle zenginliği var yani. Yiyem öyle zenginliği.
1: Al açayım da Hıdır'ı konuş.
2: Alo.
1: Hıdır offline olmuş.
2: Hıdır. Heh, değil mi? Olmuştur.
1: iPhone 18 Pro Max bu işi yapamıyor. 17 Pro Max'ın olsaydı yapacaktı. Daha dün aldım 18 Pro Max'ı. Söylemesi ayıp. Yapmıyor iPhone.
2: Rengini atmış. Bir şeyin laciverti mi yoksa?
1: Tabii laciverti aldım belli olsun diye. Yoksa nereden alacaksın? 17 ile 18'in bir farkı yok ki.
2: Sende kesin 17 vakan turuncu olandan varmıştır değil mi?
1: Evet aynen öyle.
2: Değil mi? Aynen hani böyle 5 kilometre uzaktan ben görgüsüzüm diye böyle turuncu telefon almanız lazım böyle. Siz olmuş tüketim çılgın marka köpeği almışsınız hepiniz marka köpeği.
1: Evet kendinden bahsetmedin ama İngiltere'desin kaç senedir İngiltere'desin?
2: Ben de 12 Pro var.
1: 31 böyle. Yaşındasın. İngiltere'de yaşıyorsun, İngiltere'de çalışıyorsun, evlendin, yeni evlendin, mutlu musun? Evlilik nasıl bir şey?
2: Şimdi bu kadar özel hayatımızı da burada oturup da konuşacak halimiz yok da o ileride baştan bir kendi birbirimizi tanıyan hani anlaşarsak oralara da gireriz. Bir ten uyumumuza bakmamız lazım ilk önce başta.
1: Ha biz önce kendi aramızda bir uyum var mı ona aynen, bakacaksın.
2: Aynen.
1: Haşim'le aranda bir uyum var mı?
2: Özel hayatımı radyoda anlatmıyorum. Haşim'le şimdi olan aramızda o odur. Hani Vegas'lı olan Vegas'ta kalır.
1: Ha, tamam. Özel hayatını paylaşmıyorsun canlı yayında. Ben her şeyimi paylaşıyorum canlı yayında dinlediğin gibi. Dinliyorsun beni sen. Değil mi?
2: Yani ya, canlı yayında niye çiğküfteyiz? Mesela o da ilginç.
1: Bak mesela şimdi içim yandı susadım. Su içeceğim bak. Oh, şişeden içiyorum suyu. Bak. Görüyor musun? Haşim böyle yapmayalım. Yapamaz.
2: Hayır yapmayalım. Hayır çünkü radyoculuğu normal hani radyocu gibi yaptığı için hani burada biraz paldır küldür olaylar. Bak,
1: ben normal radyocu değilim ki ben psikopatım. Ben şizofrenim ben. Belgem var benim de. Şizofrenim ben.
2: acaba Hıdır dediği sesini değiştirip de kendi kendine mi konuşayım? Şimdi onu düşünüyorum. Hani Hıdır'la konuşayım deyip de sesini değiştirip de kendine mi muhabbet yapıyor acaba? O da mümkün.
1: Sezer, bugünlerde çok aşığım, çok seviyorum Hıdır'a. Akşam içimi açtım, sevgilime anlattım, Hıdır'dan konuşuyorum. Hıdır'a anlattım, ilk defa Hıdır'a anlattım, hiç kimseye anlatmadım. Başka.
2: Sevgilim dedi gene Hıdır'ın sesini kadın sesi yapıyor, ondan sonra onunla muhabbet yapıyor, ondan sevgiliyim sana şu anda. Hır diye bir tane film vardı 2010'lardan, bir tane bıyıklı Fransız bir dayı oynayacaksa onu izledin mi? Sen olay oraya doğru gidiyor, ben sen söyleyeyim bak. Bu işin sonu ChatGPT'yle kendini ellemek.
1: Ama şizofrenler hep böyle, görmedin mi? Görmüş geçirmiş bir radyocu bana neler dedi, duydun mu sen yayını? Görmüş geçirmiş radyocularımız var bizim. TRT muhabiri kendileri.
2: Evet.
1: Neler dedi işte, bütün o dedikleri doğru. Dansözsün dedi. Hastasın dedi. Manyaksın dedi. Başka neler dedi. Dedi yani. Duydun mu sen onları?
2: Hayır, ben duyduğum kuzu gibi adammış, ağzını bıçak açmazmış diye duydum. Ben yanlış istasyonu dinlemişim herhalde, bilmiyorum.
1: Sen geç başlamışsın. Evet, normal hayatında diyorlar radyodaki gibi değilsin. Çok çok sakinsin, çok mütevazisin falan diyorlar. Ya hiç bizi kırmıyorsun, evet. Fotoğraf çektiriyorsun, resim veriyorsun falan filan diyorlar.
2: Aynen, resim verir bu çocuk diye, ben hayranım diye, ondan sonra adını şimdi unuttum. Geçen bir yerde tanıştık diye. Yemile ünlülüğü kızanı paylaşmışsın. Postuna, story'ne paylaşmışsın kızanın adını. En ufak yapman gereken şey kızanın adını aklında tutmak. Yapma etmem bile
1: şeyler. Ama tutamıyorum. Hem yaşım ama var, hem de çok dinleyicim olduğu için.
2: O kızan şu anda ağlıyor.
1: Ağlamaz. Ağlamaz. Sadece bir tek şikayetim var. Böyle çok büyük kalabalık ortamlara gittiğimde beni masalarına çağıranlara çok kızıyorum. Masaya çağırmayın beni. Yani siz buyurun gelin, değil mi? Kendimi konsomatris kanadar gibi hissediyorum masadan. Gel buraya.
2: Şişeni aç verelim. Gel buraya. Sen göbek adın Dilber mi yoksa?
1: Dilber'e bin barkın yok mu? Çok. Ya ünlü olmak kötü da zor. Ünlü olmak.
2: Ne? Allah kötü.
1: Her şeyin bir bedeli var. Ünlü olmak, yakışıklı olmak zor. Her şeyin. Sesim de çok güzel bu arada. Dinliyorsundur, görüyorsundur değil mi? Şarkılar falan söylüyoruz.
2: Yani şarkılar güzel de hani dedem severdi o şarkıları da, pek belki daha bitmiyor ama dinliyorsan.
1: Sizin nesil ne dinliyor be dostum İngiltere'de? Sen ne dinliyorsun? Yap, söyle bakayım bana. Ha?
2: Ne bileyim, Sefo olur, Label C5 olur, efendime söyleyeyim, Sagopa olur, ne bileyim, Demet Akalın olur, Manifest Kızlar olur. Hani severiz, hepsine bayılırız.
1: Manifest Kızlar insanın bütün namusunu bozdu. Benim gibi, ben batarken namusunu bozdum. Manifest Kızlar'ı dinlemek yok, yasak onlar.
2: Sen Çorum Belediye Başkanı mısın acaba?
1: Manifest Kızlarmış. Başka dinleyecek kız mı bulamadın Manifest Kızlar'ı dinleyesin? He?
2: London'a gelecekler. Şimdi konsere gelecekler ama param yok, gidemiyorum maalesef, o yüzden. Aslında meraklıydım ama gidemiyorum.
1: Niye, kaç para konser biletleri bu manifestin veya?
2: 65-70 pound bir şeydi galiba, veremeyeceğim.
1: 65-70 pound taş çatlasın 80 euro falan yapar. 80 euro yok mu?
2: Ama ben oraya aşağı yolum var. Ben İngiltere'yim, biraz daha üst tarafındayım. 4 saat yolum var London'a kadar. Niye anladım ben o işten? Arabayı bırakma. London'dan günlük 40 pound'dan aşağı arabayı bırakamayasın hafta içi giderse. Kaça patladı o be, iki tane manifest kızı göreceğim diye. Açarım şeyden izlerim demişim, dinlerim. Dilim sürçtü.
1: Valla ben Muazzez Ensoy'u görmeye 600 euro verdim. Ta şeye gittik. Abant'a gittik. Yedigöller'e, Abant'a, Bolu'ya gittik Muazzez ablamı görmek için.
2: Sizi gazıklamışlar biraz ama.
1: 600 euro 3 gece. Full pansiyon, sabah akşam yemek, yeni yıl yılbaşı akşamı.
2: 3 gece Muazzez abacığım, ne yapacağım ben 3 gece Muazzez'i, ne yapayım ben
1: 3 gece değil be, 3 gece üst üste çıkmadı, bir gece bilmem kim çıktı, bir gece Kutsi çıktı.
2: O kadar para verdim bir gece çıktı 600 euroya, gel çık şuradan baya.
1: Yılbaşı akşamı da Muazzez Ersoy çıktı
2: ya. Bayılırım, dönülmez akşamım şeyindeyim, aynen ufkunda.
1: Cüneyt diyor ki Sezer diyor şeyi dinliyor diyor, seviyor diyor. Yak motoru zıngır zıngırdak, bas meço bas.
2: O anlattı. Şey, hiç bir fikrim yok niye anlatıyor diye. Ben hiç bir fikrim yok şu anda niye anlatılıyor burada diye. Meço, gaza bas falan filan diye bu kelimelerin anlamını bile bilmiyorum. Öyle diyeyim size. Hiç yok bende. Hiç.
1: Yani sen şimdi bu şarkıyı bilmiyorsun öyle mi Sezer? He?
2: Şimdi bildiğim, dinlediğim anlamına gelmez. Ben çok şey bilirim.
1: Bu şarkıyı bilmiyor musun sen?
2: Burada gene bir Haşim sendrom var. Şu anda sen orada bir şeyler açıyorsun ama ben gram ses gelmek. Gram ses gelmek. Tek bildiğim ses sensiz.
1: Gelmez çünkü var. Evet doğru haklısın. Sana bilgisayardan gitmiyor aynen öyle. Gelmez orada haklısın. Ben programı şey aman seni uğurladıktan sonra şarkıyı sana göndereceğim. Bir de şey var. Kim kırdı fıçıları? Enis kırdı fıçıları.
2: Beğenmedim. Niye başkaları ben şarkı seçeyim? Ben yapay zeka diyen adam. Ben orada ucuzdan uydurmasyon bir şarkı açıyor. Ben niye dinlemek zorundayım? Madem ben bağlandım manifest atacaksın kardeşim. Haydi bitti gitti.
1: Biliyor musun Sezer? Hiç programda manifest çalmadım.
2: Tamam işte her şeyin bir ilki vardır.
1: Manifesten ne çalalım? Arem Arman. Manifest Arem Arman. Manifest Rüya. Manifest ne yap? Manifest
2: Ajda Pekkan. Ajda Pekkan.
1: Manifest Ajda Pekkan.
2: Hileli.
1: Tamam.
2: Hileli.
1: Tamam. Açacağım. Hazırladım Hileli. Zaten. Hazırdır. Sezer çok teşekkür ederim. Seni canlı yayına çıkardık. Sponsorlarımızı bugün döndüremedik ama önemli değil. Pazartesi günü ben yayında olmayacağım. Pazartesi günü Haşim program yapmak isterse benim burada stüdyoda Haşim'i bırakabilirim. Gelip yayın yapabilir. Diye
2: çok
1: düşündüm.
2: Kesildi ama inşallah güzel şeyler demişsiniz.
1: Efendim?
2: Çok kesildi ama inşallah güzel şeyler söylemişsiniz.
1: Hayır güzel dedim duymadım. Ki pazartesi ben yayında olmayacağım dedim.
2: Evet.
1: Benim Volvo'm var ya biz zenginler daha Volvo'yu ben servise götüreceğim pazartesi. Benim Volvo'm var.
2: Evet.
1: Volvo duydum.
2: Neyim var?
1: Volvo'm var benim. Volvo.
2: Sende Volvo binek araç var öyle mi?
1: Evet. Volvo XC40 plug-in hibrit. Plug-in'i 55 bin euroya aldım. 55 bin euro. Bütün
2: Volvo mu aldı? Ha? Volvo mu?
1: Volvo. Volvo duymayan varsa Volvo'm var benim. Onu servise götüreceğim. Pazartesi geldi olmayacağım. Pazartesi...
2: Arabam var bir de Volvo.
1: Evet. Volvo.
2: XC40.
1: Evet XC40.
2: Plug-in hybrid Volvo bir de.
1: Plug-in hybrid hem de Volvo hem de full ekstra.
2: Bütün koldu kısıtması var mı?
1: Ekstralarını koyarken ne varsa koydum götürdüm adama bayiye. Adam dedi ki bu arabanın dedi ön barbizine dedi ısıtma niye koydun dedi. Dedim koydum dedim soğuk olursa buz olursa dedim erisin dedim. Bizim burada o kadar buz olmuyor bir dedi iki dedi o camda dedi o şeyler o telcezler görünecek dedi. Bu kadar da abartma dedi. Adam bile çıkart onu dedi onu çıkarttım.
2: Sen Volvo mu aldın Ford Focus mu aldın? Ford'larda var onlar niye alaka Volvo alıyoruz cama şey takacağız tel takacağız buzları açsın
1: ama, diye yapmayın. Ama İsveç'te üretiliyor onlar soğuk memleket buz oluyor da sen ne diyorsun?
2: Tamam da sen nerede yaşadığının farkında mısın bu bir?
1: Farkındayım. Sen
2: İki yok.
1: Ha?
2: İki yok. Hani bekleme.
1: İki yok. Evet.
2: Devam. Kapatan mı? Giden çalışan çünkü yorganları kemireceğiz evde.
1: Ne iş yapıyorsun? Ne iş yaptığını söyle.
2: Kurye müessesesi üzerine mesleki icra etmekteyim.
1: Paket hazım değil mi yakızan? Bak nasıl kuryeyi böyle yüceltti kuryemi sen.
2: Yok yüceltmek yok canım olduğu gibi hani ben
1: yalnız
2: Togo'murumda ben imzayı attım ki hatta niye yazarsa ben onu söyledim burada sen, yüceltme
1: şey yok. Sen kapılara evlere kuryecilik mi yapıyorsun yani evlere servis yapıyor musun?
2: Çok yanlış anlaşılmaydı bu muhabbetten var. evlere de giderim aynen. Çok şükür masadan masaya gezmiyoruz.
1: Sende çok hikayeler vardır. Sende çok hikayeler vardır.
2: Hayır. Masalarda gezenler şaşırtıranlar da vardır. Hikaye bizde ne hikaye yok.
1: Tamam. Peki. Hadi o zaman senin paketler gecikmesin. Çok teşekkür ederiz Sezer. Programa katıldığın evet, için, renk verdiğin için.
2: Teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. İngiltere'de havalar nasıl diyelim en son? İyi mi? Sen İngiltere'nin neresindesin? Nereye yakınsın?
2: Hull.
1: Hull'e sevgiler. Hull.
2: Tamam. İngiltere'de yağmur yağıyor, inanmazsın. İnanmayacaksın ama.
1: İnanırım. Niye inanmayacağım? İngiltere arası. Yani her zaman geldi İngiltere'nin. Çoğu zaman geldi diyelim. Peki. Sana manifest gönderiyorum. Tamam mı?
2: Thank you very much.
1: Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.
1: Hadi bakalım. Sağ olasın.

0: Koy bir şarkı bırakın la galuga, sponsorlar kaldı gitti, bugün henüz çıktı yola. Sofadan Hasan aldı sinek ilaçlarını pıs pıs koy, demiş Nida. Evet bu yok zararı, bugün kaldı sponsorlar. Çok komik bu Sezer kardeş, çatladım gülmekten demiş Peri.
1: Sana daha çok lazım
0: falan filan.
1: Gezme başka tende.
0: Yazan.
1: Gidim yandım aşkında. Derdim bahane, yapsam bir hamle. Tek sensin çare.
0: Yuranda 2.5'tan 2 yiyip 0.5 kalıyor Hattim demiş Çiko. Aynen öyle Hattim.
1: İyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları ileri.
0: Ay nasıl şarkı bunlar.

0: şarkıdan sonra Adem Balıses'in şarkısı iyi gider. Buldum bir chat'i bugün, bizi yazıyorsun bir yerler, ne demiş İlhan Solis?
1: Elbet hayırma gelecek.
0: Hülya Tanrı ve so Instagram. Mehmet göndermiş. Yalnız. Hadi bir sarmaşık gülleri dinlet abicim, rüya demiş Nurgül.

0: 50 yaşına basanlara bir haberim var.
1: Tebrikler. Oyna atarları
0: ileri. Bayıldım. Hep bu şarkıları dinleyeceğim.
1: Sisteminiz otomatik olarak 5.0 sürümüne güncellendi. İşte yeni gelen özellikler. Birincisi, el alem ne der uygulaması kaldırıldı. Sistemden tamamen silindi. Artık bana ne modu 7/24 aktif. Diz ve eklemlerden gelen ses efektleri yüklendi. Eğilip kalkarken dizlerden çıkan o özel paket nostaljik sesler devreye girdi. Yakın gözlüğü kilidi açıldı. Ekran çözünürlüğü değişti. Telefonu okumak için kolu bir metre ileri uzatma özelliği otomatik olarak tanımlandı. Güç tasarrufu modu açıldı. Akşam 10'dan sonra mekan fark etmeksizin uyku moduna geçildi. Bedeninize dahili meteoroloji sensörü eklendi. Yağmur yağmadan 12 saat önce beliniz ve eklemleriniz haber veriyor. Başka bir odaya geçtiğiniz an ya da buzdolabının kapısını açtığınızda ben buraya niye geldim diyerek tüm RAM sıfırlanıyor. Ses filtresi güncellendi. Kalabalık ve gürültülü ortamlara karşı beyin otomatik olarak kendini kapatıyor.
0: 55 yaşındayım, bu sendromların bir tanesi hariç bir tanesi yok bende. Allah'ı billahi bak yok. Sadece bir tanesi var. Bir yere gittim de ben buraya niye geldim, ben burada ne yapacaktım? Mesela buzdolabının kapısını açıyorum, ben burada ne alacaktım falan diye düşünüyorum. O ama o bir küçüklükten beri o benim bir problemim. Beyinde bir problem var, beyin. Ramı de bu kadarcık beynimin. De bu kadarcık, bak gösteriyor ramı beynimin. Nerede bu Enis? Diyor Halil. Bugün size ne çalacağımı bilemedim. Ne bacaklarımda gıcırtı var, gözlerim radar gibi görüyor. Hiç saat 10'da uykum gelir mi, fıldır fıldır dönüyor benim gözler. Hiç öyle bir semptomlarım yok. Allah, 50 yaş değil 55 yaşındayım Cüneyt Hasan. Ya sürefile, yaşa be kızancık, vay be maşallah be. Cüneyt'in kızancını yollamış bana.

İyi yayınlar Gürkan abicim demiş. Gökhan Üstü hoş geldin kardeşim. Hoş geldiniz kardeşlerim. Güner ablacığım sevgiler saygılar, oyun havası da çalacağım. Şizofren Gürkan, şizofrensin demiş. Demiş abi. O skizofreniz dolofonus metoaftos tohieri. Brrrr brrrr metomotor. Of döşe kardeş, iyi varsın, iyi ki varsın demiş Ertan. Sen ne gülüyorsun be? Faik. Ha? Manyak.

Çiko ne isterse onu koyacağım. Çiko ne koyayım söyle. Çiko. Emine Kamil selam, Gürkan demiş selam. Hoş geldin. Sırdaşım oldu geçen. Vay abim sen 10 yıldan beri bunların hepsini mi çekiyorsun? Daha bir defa sataşmayacağım sana, acıdım şimdi demiş Faik. Allah'a şükür sağlığımız yerinde. Tabii insanoğlu 5 dakika sonra 5 dakika sonrasına çıkacağımıza dair senedimiz yok elimizde sevgili dostlarım. O yüzden sağlık önemli. Ölen herkes de yaşlı olmuyor. Gençler de gidiyor maalesef. Genç ölümler de kötü. Şimdi Mehmet demiş ki o zaman senin komple yazılımda sorun var. İletim sistemi hatalı. Komple değişiklik gerek. Sadece yeni yazılım olmaz sana demiş Mehmet. Yani bende sorun büyük diyorsun. Benim sandığım kadar basit bir sorun yok öyle mi? Hay Allah. Ajda Pekkan da bana format atmak lazım tümden. Şimdi yarına çıkmaya senedin mi var? Bak aklıma nasıl bir şarkı geldi ya. Çok güzel bir şarkı duru. Ağırdır. Belki bu şimdi hiç uymayacak ama onu bir dinleyelim ya. Vallahi billahi dinleyelim onu. Bülent ablam söylesin. Hadi bakalım. Seni yazdım Müslüm Gürses demiş Çiko. Yaşa be. Yaşa be. Yaşayın be, seviyorum sizi be. Hepinizi teker teker. Ben de adaşıma seviyorum. Ben de adaşıma dalga dalga remix istiyorum demiş Faik Şekerci. Dalga dalga. Kaan bir fotoğraf gönderdi. Yaşa Kaan. Vay ne güzel yeşillik. Neresi burası? Yakaköy'leri bunlar. Ha burası şey Korifin olduğu yer mi? Aa hatırladım. Küçükken çok Bülent Ersoy'u dinlerdim. Böyle şarkılar dinlerdim. Vallahi. Böyle ağır, böyle arabesk. Böyle şarkılar dinlerdim. Boynu bükükleri dinlerdim Küçük Emrah'tan. Boynu bükükler, boynu bükükler. Dansöz. Dansöz radyocu Gürkan Nesinoğlu. Boynu bükük. Zavallı. Kaçık. Deli radyocu. Çiko Öksüz Mustafa iste demiş Yasin. Abi selam, Bülent abimin sesine sağlık demiş Murat Usta.

Ama yaşını söylediğini diyor Mehmet Nasim abim. Zaten Batrakya'da kimse benim yaşımı bilmiyor. İyi ki ben yaşımı söyledim. Müsait sen müsait müsait misin? Müsait sen na müsait hale gel, görüntülü arayacağım diyor. Özat. Programdan sonra geleceğim na müsait hale, tamam mı? Ara.

Agro Servise teşekkür edelim. Bugün sponsorlarımızı biraz geride bıraktık. Olsun. Sağlık olsun, iyilik olsun Agro Servis. Yaray ve Şakir, iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbulu ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları, markuçları özel makine yine yapılıyor. Cisipitlerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor, tamir ediliyor. Traktörleri ve iş makinelerini orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Felce ve uygun motor yağları var. Dizel su motoru tamir ve yedek parça temini. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmetleri. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet. Kozlu Kepir'de sizin hizmetinizde sevgili dostlar. İbo çalma canları demiş Faik. Çalayım be ya. Hangi şarkısını istiyorsun İbo'nun? Seni mi kıracağım?

İki gözüm iki çeşme olsun demiş Faik. Yanaklarım ıslansın demiş. İbrahim Tatlıses sevmek Cengiz İmren nankör demiş. Cüneyt Hasan.

Haydi bitmeye az kaldı, hareketlenelim. Nerede hareket orada bereket demiş atalarımız, sevgili dostlarım. Hareket Radyo City'de. Bereket Radyo City'de. 12.44 saatler.

Evde hasta yatalak hastası olanlar Devletoğlu'na gidiyor maaş için. Engelli maaşı için Devletoğlu'na gidiyorsunuz. Herhangi bir sorunda, problemde, özel kep niteliğinde Devletoğlu ve ekibi şimdi de yeni şubesiyle İskeçe'de Stoanusi 7A'da hizmetinizde. Devletoğlu İbrahim.

tas tez döndüm bir sigara yaktım demiş. Döndüm bir sigara yaktım. Feryan artık yarın kısmetse. Hareketlendik biraz daha, az sonra bitiriyoruz programı. Ya bugün de o şarkı dinlemedik demeyin yani.

Ya Faik, bu epimilyatoya bakıyorum şimdi de. Ben 7,5 euro 2025 için, 2026 için da 30 euro ödemişim. 37,50 bu. Enimerus etisiu tellus demiş. Şimdi de bana, şimdi bana yeni mail yollamışlar. Yine para istiyorlar. Bu ne? Bu ne parası? Hakikaten ya. Ama şimdi de ne diyorlar? Enimerosi sindromis. Ha, etisio telos başka, sindromu başka, öyle mi? Ama canım öde. Cık. Hayır, bir de ben esnaf değilim. Dükkanım yok, bir şeyim yok kardeşim. Ben radyo programı yapıyorum. Gazeteciyim. Gazeteci olarak Dilomenos. Bu şimdi ne ki? Ya, esnaflar birliğiyle benim ne alakam var esnaflar odasıyla ya? Bunu Semih'e de söyledim. Semih dedi, abi dedi, öyle böyle dersen hiç o anlamıyor dedi. 1 euro ceza gelecek dedi. Hay kafayı yiyeceğim Allah'ım ya Rabbim ya. Sorma, ver parası yani. Ne faydası var benim be? Söyleyin bakayım, ben bilmiyorum bu işleri. Hep ben götürüyorum, bana ne faydası var? Ha? Bir de Faik, sen niye hepimi eletiriyordasın be? Ha? Ha, sen kendine şey yapıyorsun, fiş kesiyorsun, hizmet veriyorsun. Faik zengin öder. Biz burada metela kurşun, bak ağzımız kokuyor açlıktan. Ha, sen ya. Ha, giderek sinirim bozuldu gene.

Nasıl kestim şarkıyı? Tak diye kestim. Hop. Gürkan Nesnoğlu'ndan Epime Litiryo Yaşama. Gürkan Nesnoğlu'ndan Epime Litiryo Yaşama. Sorma da ver, sorma da ver, sorma öde.

Para lazım ekmekçilere diye Ali. Ali'cim esnaf olsam hadi epimi yetiyor diye olayım hadi sen esnafsın sen tamam. Benim epimi yetiriyorlar ne ilgim var be Allah'ın şizofreni delisi benim. Ha? Allah'ım yarabbim be. Hay post makinesi diye tutturdular. Semih gene dedi abi dedi post makinesi. Bak Enis'cim dedim post makinesini nereye tutayım ben postu dedim. Postu post makinesini post dedim postu dedim. Abi dedi eğer dedi kontrole gelirlerse 2000 euro cezası var dedi. Abi post makinesi dedi gittik bankaya başvurduk. Banka her ay dünyanın parasını tutuyor. Hiç hakkı olmadığı halde postu kullanmadığım halde postu aldım attım dolapta post. Hay sen bin post hay. Tövbe türlü türlü şeyler. Daha dün 320 euro EFKO ödedim. Bu ne be? He? Bu ne be? Ben yok vergisidir, yok şeyidir. Kalkamıyorum altından kalkamıyorum. Kalkamıyorum. Kalkamıyorum altından kalkamıyorum. ...7128 euro para aldım bu ay... ...15'inde bitti... ...ne 15'inde 12'sinde bitecek... ...Volvo kim ne yapacak beni... ...ah... ...ah... ...ah... ...Ahmet kardeşim yanına para al tamam mı... ...Ahmet Bayram beni dinliyor mu...

Ha, öyle oluyor mu? Onları kapatıyorsun, başka magazinine mi geçiyorsun? Ha, ben sana sorarım onu, ben de öyle yaparım. Ha, sen de. Abi ticari hesabım var, onda her ay para tutuyorlar. Hani normal hesaptan oradan para, buradan para. Ha sen. Ben ödemiyorum demiş Alimolla. İyi ama bana yazıyoruz mu? Yazı göndermişleri. Ödemezsen İforiye'ye vereceğiz diyeleri. Dört kere... İforiye'ye giderse ne alacak Ali? Dinleyeyim abi. Her zaman demiş Ahmet. Yaşa. Koy sen cebine 2-1 euro para da kalmayalım Selanikler'de. Sonra Volvo... Volvo'da garaja sokmasınlar, bizi çalışmasınlar. Çalıştırmasınlar parayı ödettirene kadar. Bıraksan ben vida bile tutamıyorum elimden de bir iş gelmiyor. Ay Nur abla. Yaşa. Kara duman ekibine. 7000 mi ba? Oha biz ne yapıyoruz gurbette demiş Recep. E ben batarken en ünlü radyocusuyum, kaç para alacaktım? En az 7000, en az 7000. Yap Eteria demiş Ali Molla. Nasıl Eteria yapayım ben? Radyocunun Eteria'sı mı olur?

falan yıllık demek, o kadar para tutuyorlar benden de. Hiç hesaplamadım vallahi Sinan. Ne İforya'dan hayır var ne belediyeden demiş İlker. İlker çok hızlısın sen de. Çok hızlısın sen de İlker. Ay yarabbim. Dört tane usta 4 saat. Ne belediyeden hayır görüyorum ne de periferyadan. Bunu hizmet diye gösteriyorlar, üstüne asfalt döküyorlar. Bizimki motor doktoru. Boş ver. Ne furyadan hayır var ne de belediyeden. Boş ver. Sevemedin. Paralar bitti abi. Ben gene derdim sen gezdireceksin beni diye demiş Ahmet. Ha, sen benim ne kadar çıkarcı, ne kadar kurnaz, ne kadar psikopat olduğumu bilmiyorsun. Sen Selanik'ten sağlam dönersen sağlam döndüğüne

Ya ben seni niye alayım yanıma? Aa, bu bende de fakir çıktı. Efendim, işimiz şaka tabii ki. Şimdi kardeşimizle Ahmet'in işi gücünü bırakacak. Benimle Selanik'e gelecek de Ahmet'i Gürk annesine olan yakışır şekilde ağırlamayacak mıyız yani? Yani. Ya bak istene sen şizofren Gürkan diyor. Ümit Şah bak gideyim be. Yanlarım ara ara gideyim. Yanlarım ağrıyor. Efendim hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Yine güzel bir gündü. Çok teşekkür ediyorum. Nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8 az geçe. Canlı yayında tekrar birlikte olmak üzere. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: αργότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 0...

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.
6: Εμποριακή εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε κατόπιν παραγγελίας οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

Evet sevgili Radyo City'nin ciğeri. Radyo City'den artı eksi programından Güzel Batrakya'mızdan sevgiler diyerek bu programımıza yine başlıyoruz bugün. 7 Ekim 2026 ve de anca başlayabildik. Şimdi biri gelmiş başka bir iş için, öteki gitmiş falan derken. Öyle uzayıp gidiyor çünkü bir iş yapsak diyeceğiz biz de bir iş yapıyoruz ama bazen öyle işler bayağıca uzun gidiyor. Bugün yine güzel bir programda sizinle birlikte olacağız. Öyle türlü türlü bir program olacak. Hani bir yemek vardır burada, Yunanlı hemşehrilerimiz de çok severler, yani turlu turlu derler, aynı yemek gibi olacak programımız. Tabii bölgemizde olan bitenlerden sizinle size bahsedeceğiz. Kimseye suyuna sabuna dokunmadan, mesela Rodopil'in Kozlukepir Belediyesi'ne bağlı Merkoz nahiyesinde yüzyıllardır yaşatılan kurban geleneği bu yılda yoğun katılımla gerçekleşti deyiliyor. Köyü arasında Merkoz ile Salıncak köyü arasında yüzyıllarca yaşatılan geleneksel Salıncak kurbanı 4 Ekim Pazar günü yapıldı. Salıncak halkı tarafından hazırlanan kurban etkinliğine bölge halkının yanı sıra davetliler ile çevre köylerinden çok sayıda kişi katıldı. Salıncak halkının organize ettiği kurban etkinliğinde katılımcılara bakırlama adı verilen geleneksel et yemeği ikram edildi deyiliyor haberde. Bu arada şimdi beni bir yerlerden dinliyorsunuz, sonra beni gördüğünüz zaman diyorsunuz ya işte ben mesaj yazacaktım. Ondan diyorum ki mesaj yazmak serbest, telefonu çaldırın ben anlarım zaten. Osman Agam'ı da buradan selamlıyorum. Çarbaşkü Ovası'ndan incirin altından bizi dinliyor sevgili Osman Agacığım. Osman Aga ya, benim gençliğimde, bizim gençliğimizde bizim köylere nazaran uvallar daha çok kız buluyordu derlerdi, uvaya gitmiş bizim Ayşe diye. Şimdi gene öyle mi yoksa biraz karıştı mı işler? Yani ovalan daha birazcık karıştı gibime geliyor bu internetlerden. Ama genelde dağ kolundan da olsa güvey bir tane ev alıyor gümürcüneden. Ondan sonra da işler yoluna giriyor. Ama bizim evvelden bizim yani şimdi bizim zamanımızda hele o Hacıköy, Dorasanlar bölgesinde 17 yaşını geçmiş olan bir erkek hemen şey sayılırdı. Hemen kart sayılırdı. Bir dakikacık bir telefon görüşmesi.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır. Ehliyetsiz
2: gezmek... Evet, şimdi telefona da cevap verdikten sonra programımıza devam ediyoruz. Şimdi bazı yetkililer ve kendilerini yetkili sayanlar telefonlara cevap vermiyorlar son günlerde. Öyle böberciler, patatesçiler, patlıcancılar. Onu bilemiyorum. Tabii olur ya, gücenirler, kızarlar, bize öyle yapıyorlar bazen. Bir de bunlar birazcık da genç. Gençler de biliyorsun durduğu yerde pek duramıyorlar. Eğer öyle bir şey varsa, çünkü ben iki defa aradım, iki hafta. Şimdi bu telefonlarda görünüyor da kimin aradığı. Eğer dönmüyorsan sonra telefona, o demek oluyor ki sen konuşmak istemiyorsun. Sen konuşmak istemezsen ben gene zaten hiç istemem. Yani benim tuzum zaten kuru. Yarın da geleceği olan bir yere aday olmak isteyen bilmem ne yapan sizsiniz. Ondan da bir ömür boyu isterseniz telefona cevap vermeyin. Ben de listemden de silerim. Ondan sonra da öyle yok sayarım ve biter yani. Tamam. Şimdi bazen öyle gençlerimize ön veriyoruz. Diyoruz ki yahu gençtir bunlar, bizim de faydamız olsun, ama anladığım kadarıyla pek olmuyor bazılarına. Ondan da biz de bu konuları böylece gömeriz ve de fikrimizi de değiştiririz. Yani bu böyle. Benim programı yapmaya başladığımdan beri, 2004'ten beri gençlerimize hep saygım, gençlerimize yardımım olduğu zaman sevincim her zaman olmuştur. Ama yani bu da bazen demek ki bizim dediğimiz gibi olmuyor. Ondan da olduğu kadar diyeceğiz. Hiç merak etmesin kimse. Telefonlara cevap vermeyenler de verenler de bizim gözümüzden kaçmıyor. Ondan da şimdi Ruşenler yakınlarında orman yangını söndürme çalışmaları ikinci gününde deyiliyor. Tabi bu bir iki günlük bir haber, inşallah sönmüştür. Bulgaristan'dan Yunanistan'a geçen yangın Meriç ilinin Sofulu ilçesine bağlı Ruşenler köyü yakınlarında ormanlık alanda etkili oluyor. Bulgaristan'da başlayan ve sınırı aşarak Yunanistan'a geçen orman yangınına müdahale ikinci günü de devam ediyor. Yangın Sofulu ilçesine bağlı Ruşenler köyü yakınlarındaki dağlık ve ormanlık bölgede etkili oluyor. Yerel basında yer alan bilgilere göre yangın Bulgaristan tarafından pazar günü öğle saatlerinde Yunanistan'a geçti. Bunun üzerine bölgeye kara ve hava ekipleri sevk edilerek söndürme çalışmaları başladı. Gece boyunca karadan sürdürülen çalışmalara havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçları da yeniden katıldı. Bölgede 8 kara ekibinde 148 itfaiyeci ile 38 araç görev yaparken söndürme çalışmalarına 3 helikopter ve 2 uçakla havadan destek veriliyor. Sofulu Belediyesi'ne ait iş makineleri ve su tanklarıyla da çalışmalara destek sağlıyor. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar ise yangının kontrol altına alınması zorlaştırdığı bildirildi. Yangının ormanlık alanda devam ettiği şu aşamada Ruşenler başta olmak üzere yerleşim yerlerinin tehdit altında olmadığı bildirildi deyiliyor haberde. Evet, şimdi daha başlıklar burada bayağı bir var. Skeçe azınlık ortaokulu lisesi öğrencilerinden boykot. Skeçe azınlık ortaokulu lisesi öğrencilerine eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve taleplerinin karşılanması amacıyla ders boykotu yaptı. Öğrenciler taleplerini yazılı olarak okul yönetimine iletirken eylemin ardından derslere Webex üzerinden devam etti. Öğrencilerin verdiği bilgilere göre sabahın erken saatlerinde başlayan eyleme okulda bulunan öğrencilerin tamamı katıldı. Öğrenciler 3. ders saatine kadar okul önünde eylemlerini sürdürdü. Eylemin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan talepler yazılı olarak okul yönetimine teslim edildi. Öğrenciler daha sonra okuldan ayrılarak günün geri kalan derslerine yasal düzenlemeler doğrultusunda Webex üzerinden uzaktan eğitim yoluyla katıldı. Öğrenciler boykot nedeniyle herhangi bir öğrencinin devamsızlık konusunda sorun yaşamadığını belirtti. Taleplerini karşılanması konusunda kararlı olduklarını ifade eden öğrenciler, boykot eylemlerinin bundan sonraki süreçte devam edip etmeyeceği veya ne şekilde sürdürüleceği konusunda ise henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığı açıkladı. Öğrenciler tarafından okul idaresine teslim edilen ve öğrencilerin protesto ve taleplerine ilişkin metin başlığını taşıyan yazılı açıklamada ise şu taleplere yer verildi. Okul idaresinin tutumunu değiştirmesi ve diyaloğa saygı göstermesi. Öğrenciler, öğrenci temsilcileriyle yapılan görüşmeler sırasında okul idaresinin yapıcı olmayan bir tutum sergilediğini savundu. Açıklamada alaycı ifadeler, bağırma ve söylediklerimizin çarptırılması şeklinde ifade edilen tutumların kınandığı belirtilirken, öğrenciler eşit koşullarda diyalog kurulmasını ve samimi bir işbirliği yürütülmesini talep etti. İkinci binanın yeniden faaliyete geçirilmesi, öğrenciler okulun ikinci binasının kullanımının durdurulmasına ilişkin kararın okulun mevcut kapasitesi üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu ve ana binada yoğunluğu neden olduğunu belirtti. Öğrenciler ikinci binanın yeniden faaliyete geçirilmesini talep etti. Üç, sınıf binasına düşen öğrenci sayısının azaltılması. İkinci binanın kapatılması nedeniyle bazı sınıflarda öğrenci sayısının 30'a kadar çıktığını belirten öğrenciler, bu durumun eğitim kalitesini olumsuz etkilediğini ve öğrenme açısından uygun olmayan koşullar oluşturduğunu ifade etti. Kurumsal organların bilgilendirilmesi, öğrenciler okul idaresinin seçilmiş okul encümen heyeti ile okul aile birliğine yeterli bilgi vermediğini ileri sürdü. Söz konusu kurumların okul idaresi ile öğrenciler arasında anlaşma ve iletişimin sağlanmasında bir köprü görevi gördüğünü belirten öğrenciler, bu kurumların yeterli şekilde bilgilendirilmesini talep etti. 4. Tuvalet kullanımı için yazılı izin uygulamasının kaldırılması. Öğrencilerin ders sırasında tuvalete gidebilmek için okul idaresinden yazılı izin almak zorunda bırakılmasına da tepki gösterildi. Öğrenciler söz konusu uygulamanın kişisel onura yönelik olduğunu ve temel insan haklarını ihlal ettiğini savunarak uygulamanın kaldırılmasını talep etti. Taleplerimiz derhal karşılanmasını istiyoruz. Öğrenciler tarafından yapılan açıklamanın sonunda taleplerin derhal karşılanması çağrısında bulunularak bu şekilde eğitim öğretim sürecine sorunsuz biçimde geri dönmek istedikleri ifade edildi diye okuyoruz haberi. Bu boykotla ilgili. Bakalım inşallah bir gün öğrenciler de eğitim de Batı Trakya'mızda mutlu olacak ve de şikayetlerimiz de olmayacak. Çünkü hep böyle gitti, hep böyle de gidiyor. Doğu Makedonya Trakya eyaletinde halk sağlığı ve sosyal bakım haftası düzenleniyor. 12 ile 18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerde koruyucu sağlık, ruh sağlığı, sağlıklı beslenme ve sosyal bakım gibi birçok konuda bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Doğu Makedonya Trakya eyaleti 12 ile 18 Ekim tarihleri arasında 5 ilde düzenlenecek halk sağlığı ve sosyal bakım haftası kapsamında sağlık koruyucu sağlık hizmetleri ve sosyal konularda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir. Doğu Makedonya Trakya eyaleti Genel Halk Sağlığı ve Sosyal Bakım Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte 12 ile 18 Ekim tarihleri İskeçe, Rodop, Meriç, Kavala ve Drama illerinde gerçekleştirilecektir. Doğumdan 3. yaşa kadar halk sağlığı ve sosyal zorluklar ana masasıyla masajıyla düzenlenen hafta kapsamında koruyucu sağlık hizmetleri bilgilendirme, sosyal bakım ve vatandaşların sağlık alanındaki farkındalığın artırılması yönelik etkinlikler yapılacak. Programda seminerler, konferanslar, bilgilendirme toplantıları, uygulanmalı çalışmalar, okullarda etkinlikler, sağlık ve hastalıklardan korunmaya yönelik çalışmalar ile gönüllü kan bağışı kampanyaları yer alacak. Ayrıca ruh sağlığı internetin güvenli kurallarına güvenli kullanımı, anne bakımı ve emzirme 3. yaş, sağlıklı beslenme ve koruyucu sağlık konularında etkinlikler düzenleyecek. Çocuklar ve gençlere yönelik çalışmalarla küçük yaşlardan itibaren koruyucu sağlık konusunda farkındalık oluşturulması hedeflerinden yaşlılara yönelik etkinliklerde aktif yaşlanma, sosyal destek ve yaşam kalitesinin arttırılması konuları ele alınacak. Etkinlikler hastaneler, sağlık merkezleri, üniversiteler, okullar, belediyeler, dernekler, sosyal kuruluşlar ve gönüllü kuruluşların işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkanı Hristodoulos Topsidis etkinliklerle ilgili açıklamalarda halk sağlığının herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek koruyucu sağlık hizmetlerinin daha iyi bir yaşam kalitesi için temel koşullardan biri olduğunu ifade etti. Topsidis halk sağlığı ve sosyal bakım haftası ile ilgili ile bilgilendirme ve koruyucu sağlık hizmetlerinin her yaştan vatandaş ve eyaletin her bölgesine daha yakın hale getirilmesi amaçladıklarını söyledi. Hafta kapsamında düzenlenecek etkinlerin ayrıntılı programına Doğu Makedonya Trakya Eyaleti'nin internet sitesinden de ulaşabilirsiniz. Evet. Bu haberi de size ilettikten sonra programımıza devam ediyoruz. İkinci bölümüne geçmiş bulunuyoruz programımızın. Çabucak geçiyor bizim program hemen. Zaten bir saatlik olduğuna çabucak geçiyor. Şimdi bizim programda bayağıca insan yok. Mesela Hoca Mustafa, başkanı yardımcınız, gün görüşünüz. Evet, yardımcınız, gün görüşürüz. Sen neredesiniz? Şimdi pek anlayamadım Mustafa'cığım ama sen onu yeniden bir yazsana da bir bakalım. Selam Halit abi diyor Ali Molla. Sizlere de selam. Bunu nereden göndermiş galiba şeyden, radyo sitenin mesajlarından gelmiş. Evet. Şimdi bizi dinleyenler internetten her yerden yazabilirler. Şimdi yavaş yavaş böyle bu monotonluk da kalkacak üzerimizden. Yavaş yavaş işte belediye seçimleri yaklaşıyorlar. Tabii gördüğümüz kadarıyla çok iddialı geçecek bu seçimler. Kozlukepir Belediyesi'nde 3 derdik ama galiba 5 tane aday olacak. Sirkeli içinden 2, Domruköy'den 2, bir de Kozlukepir'den olursa Sirkeli içinden 3 de olabilir veyahut da 2'de kalırlar. Öyle kazan bayağıca kaynıyor. Satıköy'de Express Market Halil de kazana bazı kere odun modun atıyor. Ucuz odun bulduğu zaman. İşte bakalım yani neler olacak. Tabii biz yine kaynayan kazanın dik ortasında olacağız. Çünkü Her zaman öyle oluyoruz biz. Ne olursa olsun ortasındayız ama tek kaybetmeyeni biziz. Seçimlerin, çünkü seçime girmiyoruz zaten. Tabii belediye başkanları harıl harıl çalışıyorlar. Herkesin yurt yiyişi başka başka. Biz hepsine buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi bu konuları ilerleyen günlerde açacağız. Biz herhangi bir kişi, sadece belediye değil, herhangi bir kişi yaptıkları güzel bir şey varsa kulaklamaya atlayan bir biz varız. Yani geri kalanlar hep gece düşünürler, gündüz yazarlar ama biz anında içimizden geldiği gibi söyleriz onu. Ve de böyle olması çok daha iyi olur gibime geliyor. Evet. Şimdi bakın. Dedemiz bir tane iş yapmıştır. Veya kayınpederimiz veya babamız. O işi öğrenip de işin başına geçersen amenna. Başarılı da olursun. İyi de iş yaparsın. Ama oh, bu işte para var. Ben de iş yapayım, para çıkarayım deyip de girsen işe, o zaman bir sürü sana güvenen kişileri mağdur edersin ve yaptığın işte hiçbir şeye benzemez.

çeşitli iş yerleri ve depolama alanlarını mercek altına alındı. Operasyonun AED bilgi sistemlerindeki istihbarat ve veri analizleri doğrultusunda gerçekleştirilen bildirildi. Sigara kasaları X-ray cihazlarını atlatacak şekilde hazırlanmış. Ekiplerin incelemelerinde tanınmış markaların isimlerini taşıyan milyonlarca sigaranın dağıtıma hazır şekilde ahşap kasalarda saklandığı belirlendi. Kasaların sigaraların X-ray cihazlarına tespit edilmesini zorlaştırmak amacıyla metal çubuklarla güçlendirildiği tespit edildi. Operasyonda ayrıca kimlik ve beraberlik değiştirilmiş ve sahte plakalar takılmış ağır vasıta ile çekici özel otomobil, motosiklet ve forklifli ele geçirildi. Kaçakçılığın ağına ilişkin soruşturma genişletildi deyiliyor haberde. Evet, devam ediyoruz. Bakalım daha neler var. Çocuk yardımı A21 için ek ödeme. Paralar ne zaman yatacak diye bir haber var. Bu arada Millet Gazetesi'nden alıyoruz bu bilgileri. Onu da altını çizelim. Haksızlık olmasın kimseye. Yunanistan'da binlerce aileyi ilgilendiren A21 çocuk yardımı için yeni bir ödeme süreci başlatıldı. Yunanistan Sosyal Dayanışma Yardımları Kurumu OPEKA önceki ödeme döneminde başvuruları teknik sorun nedeniyle sonuçlandırılmayan hak sahipleri için 9 Ekim Cuma günü ek ödeme yapacak. Ek ödemenin nedeni yeni eğitim öğretim yılının başlaması sırasında çocukların okul devamlılığına ilişkin bilgilerin elektronik sistemin zamanında aktarılması oldu. Bazı başvurularda çocukların bir üst sınıfı geçiş veya kayıt işlemlerinin sistemce tamamlanmamasını nedeniyle gerekli eğitim bilgilerinin zamanında alınamadığı belirtildi. Sorunun elektronik sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri sistemi DİKA'daki teknik bir problemle bağlantılı olduğu bildirildi. OPEKA etkilenen başvuruların yeniden kontrol edilerek değerlendirilmesine karar verildi. Böylece önceki ödemeler kapsamında yer alanlar alamayan ve şartlara karşılamayan hak sahiplerinin de A21 ödemelerinden yararlanması hedefleniyor. Evet, A21 başvuruları 13 Kasım'a kadar açık. A21 çocuk yardımı için elektronik başvuru platformu 5 Ekim Pazartesi günü yeniden açıldı. Vatandaşlar 2026 yılı için yeni başvuru yapabildiği gibi daha önce verdikleri başvurularda da gerekli değişiklikleri gerçekleştirilebiliyor. Platform 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 18'e kadar açık kalacak. Şimdi
13 Kasım. Demek ki bir ay, bir aydan fazla zaman var. Siz de yetiştirebilirsiniz bu başvuruyu yapmaya. OPEKA'nın verilerine göre 30 Eylül 2026 A21 kapsamında 422.148 hak sahibi ve toplam 70.584.787 euro ödeme yapılması planlanmıştı. Yeni ek ödeme ise önce işlem sırasında başvurusu tamamen tamamlanamayan veya değerlendirmeye süreci sonuçlandırılamayan hak sahiplerini kapsıyor. A21 çocuk yardımı, gelir ve ailedeki bakım, ailedeki bakmakla yükümlü olan çocuk sayısı gibi kriterler esas alınarak hesaplanıyor ve normal şartlarda 2 aylık dönemler halinde ödeniyor. Evet sevgili dinleyiciler, gerçekten işte yani bölgemizle ilgili, hele bu son haber, bir yerden para alma haberi olduğu zaman hepimizin gerçekten çok hoşumuza gidiyor. Ondan da bu haberi okudum. 2027 emekli maaşı zam mı belli oldu mu? 500 euro maaşa 14 euro, 1500 euro maaşa 42 euro artış. Bozdur bozdur harca. Şimdi kahvelerde olan mabete yazık. Şimdi diyeceksin başka çare yoksa ne yapacaksın, ama yani bunlar ben söyleyeyim hiç şey yapmadan, çekinmeden. Yani insanlarla dalga kırıyorlar. 14 euro alacak da neyini sevinsin, neyini sevinmesin şimdi. 2-3 kilo domates parası. Yunanistan'da emekli maaşlarında 2027 yılı için öngörülen artışın yaklaşık %2.8 seviyesinde olması bekleniyor. Bu oran gerçekleşirse 50 brüt emekli maaşı alan bir kişi aylık artışı 14 euro, 1500 euro maaş alan bir kişinin artışı ise 42 euro olacak. Ancak söz konusu oran henüz kesinleşmiş değil. Yani bu 14'lük yani 8'e de inebilir. Yani çünkü netleşmemiş. Yani evet. Değil. D-Nefs'in haberine göre hesaplamalar 2027 devlet bütçesi taslağında yer alan verilere ve sosyal güvenlik uzmanı Dionysis Rizos'un değerlendirmelerine dayanıyor. Nihai artış oranı bütçenin onaylanması ve ilgili genelgelerin yayınlanmasıyla kesinleşecek. Evet. En güzel haber. Şimdi ya biraz bakmadım siteye, gerçekten bayağıca mesaj gelmiş, onları bir de okuyalım. Şevki Öztürk, İzmir'den selamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar olsun demiş sevgili Şevki kardeşimiz. Feyzi Ahmet, bağımsız yayın yapmıyorsun Halit Bey demiş. Şimdi evet, dur bakayım, sadece miş gibi yapıyorsun, asla bağımsız yayın yapmıyorsunuz. Bunu masaya koyup yani tartışabiliriz de Feyzi'ciğim.
Yani olabilir, sen de haklı olabilirsin ama bunun ne olduğunu bize bir anlat. Sadece öyle geçerken bir laf attım bilmem ne de olmasın yani. Saadettin Avcı, Saadettin Avcı selam demiş. Sevgilerimizi gönderiyoruz Saadettin Avcı'ya. Ekrem Ahmet, selam Halit abicim. Sen gelsene benim köyümde oy kullanma. Benim köyümde muhtar seçilmek için civar köylerden geliyorlar ve benim köyümün kaderini çiziyorlar. Ekrem Ahmet. Şimdi hangi köy Ekremciğim, niye öyle sizin köyün kaderini başkası çiziyor, bunu da anlamadım yani. Zekeriya Öztürk, hayırlı yayınlar Halit abicim. İstanbul'dan selamlar sevgili Zekeriyacığım, benim sevgili kuzenim. Sevgilerimi gönderiyorum İstanbul'a, kolay gelsin. Hüsamettin Saraylı, Üsküp'ten selamlar Halit Bey, kolay gelsin demiş. Şimdi biz tüm her şeye açıkız. Bize neler söylemediler, zamanla da söylediler, bilmem ne dediler. Biz onlara açıkız ve de geçtik, hiç de küsmüyoruz Feyzi. Ama istersen bir gün ya canlı yayında katıl ya da bize söyle tam ne olduğunu. Evet. O zaman biz de tam bilelim ne demek istediğini. Ben bu yayını yapmakla sağdan soldan bayağıca bedel ödedim şimdiye kadar. Ama hiçbir zaman da öyle bir bedel ödeyeceğim diye hiç kimseden de çekinmedim. Benim eforiyaya, bak yine söylüyorum, eforiyaya borcum ne kadar biliyor musun? 680 bin euro. O da bir yerden para yedim diye değil. De bu işlerden dolayı bunlar. Ondan da inşallah bir gün bir masaya otururuz da bedel ödemenin nereden olduğunu, nasıl olduğunu sana ben anlatırım. Allah yüzünüzden gülümsemeyi, kalbinizden sevgiyi eksik etmesin inşallah. Hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo Sitte kalın efendim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik hem

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcalide Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.
1: Bugün Dünya Mimarlık Günü'ymüş arkadaşlar. 7 Ekim Dünya Mimarlık Günü'nü kutluyoruz. Tüm mimar dostlarımızın, abilerimizin, ablalarımızın, arkadaşlarımızın bu güzel gününü kutlayarak bugünkü Tuncay Saran Show'a başlıyoruz.

0: Ünlü şarkıcılarla yaptığım telefon sohbetlerinin çoğunu şarkıcıların tanıtımlarını yapan ajansların talepleri üzerine yapıyorum. Yani arayıp diyorlar ki işte mesela şu şarkıcımızın böyle bir şarkısı çıktı, bir telefon bağlantısı yapabilir misiniz? Biz de genellikle yapıyoruz, program içinde bir renk oluyor filan. Bir de bunların afişleri oluyor. Instagram'da denk gelmişsinizdir belki. İşte şu şarkıcı şu tarihte Tuncay Saran Show'da filan, logomuz, frekansımız. Ama biz bütün bu telefon sohbetlerinin hepsi için böyle afişler hazırlamıyoruz. Ancak çok ünlü bir ismi olursa afiş hazırlıyoruz. O da bazen. Ama bağlantı yapmamızı isteyen ajanslar da kim ayarlıyorsa işte bizden genellikle afiş de istiyorlar. Biz de yapmak istemiyoruz. Ya böyle bir afişi kim yapacak belirsizliği sürüp gidiyor. Afişi kim yapacak? Abicim sen yapacaksın işte. Yap afişini de madem ajansın değil mi? Bağlantı yapmamızı isteyen sensin, afişini de yap. Ne demiş atalarımız? Bağlantı isteyen afişini de yapar. En son mesela bu konuyla ilgili bir ajanstan bu bağlantıları ayarlayan bir kadınla hafiften belli belirsiz böyle inceden inatlaşmaya kayan birkaç diyalogumuz oldu. Şöyle ya, bir ara adı sanı belli olmayan iki ünsüz şarkıcının telefon bağlantısı birkaç gün arayla denk geldim. Dolayısıyla biz de poster hazırlamayacaktık. Bu kadın bana WhatsApp'tan sordu. Bu arada eski ünlü radyoculardan kendisi. Sordu işte afiş yaptırabilecek misiniz diye. Afiş... Düşünsene böyle bir diyalog. Afiş yapabilecek misiniz? İki dakika boyunca böyle bir sessizlik. Şarkıcılarınızı afiş yapmak için layık bulmadık filan. Böyle durumlarda hakikaten ne diyeceğimi bilmiyorum. Tamam yapalım desem üzerimize yapışacak bu iş. Neyse, böyle sorunca afiş yaptırabilecek misiniz diye ben de şey dedim. Siz yaptıramayacak mısınız? Yok ama ona yakın bir şey söyledim. Siz yaptıramayacaksınız, biz yaptırırız dedim. Çok sevinirim dedi, yaptırdık biz, yaptık yani. Birkaç gün sonra diğer ünsüzün bağlantı zamanı geldi. Gene sordu kadın afiş yaptırabildiniz mi diye. Ya her geçen gün afiş işini üzerimize biraz daha yapıştırmak konusunda ısrarlı bir kadın. Yani afiş yaptırabildiniz mi, yaptırabildiniz mi, yaptınız mı? Ya bir önceki diyalogumuzda ben sana demişim ki siz yaptıramayacaksanız biz yaptıralım demişim. Hani nezaketen. Bu cümlede bir mesaj var yani. Bu seferlik yardımcı olalım ama normalde sizin yaptırmanız lazım demek bu. Aslında açık konuşacağın insanlarla ama konuşamıyorsun işte her zaman. Daha iki gün önce afiş yaptırabilecek misiniz diye sormuşsun. Siz yaptıramayacaksanız biz yaptıralım demişim. Bugün gene afiş yaptırabildiniz mi diye soruyorsun. Yaptırmadık. Ondan sonra ben yine aynı şeyi söyledim. Siz yaptıramayacaksanız yaptıralım. Bu böyle sonsuza kadar devam edecek. Yaptırdınız mı, yaptıramadıysanız yaptıralım. Yaptırdınız mı, yaptıramadıysanız yaptıralım falan.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show. Feel your

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

bir kere kana karıştıktan sonra vazgeçmenin çok zor olduğu programınız Tuncay Saran Show'dasınız. Ve hiçbir senaryo, hiçbir uydurma eser gerçekler kadar gerçek olamaz. Gerçekler kadar gerçek olamaz. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en gerçek show programındasınız.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların

Şu furya kelimesine de furya demeyin ya. Demesinler. Öyle duyuyorum bazen. Herkesin arkadaşlar böyle yani en kusursuz konuşan insanın bile kusurlu kullandığı bir kelime vardır diye düşünüyorum ben. Çok nadirdir yani böyle çok deneyimli, acayip bir spikerdir. Öyle çok profesyonel televizyon sunucuları falan, radyo sunucuları, efsaneler yani o en ünlülerinden bahsediyorum. En deneyimlilerinden ya da. Onlar belki böyle hani mesela onların bile böyle bir iki tane kelimesi vardır. Yeri gelse duyup şaşıracaksın yani abi. Koskoca sunucu ya dersin. Mesela Evrim Ağacı, Çağrı Mert Bakırcı videosunu izlerken çok şaşırmıştır yani. Doğru düzgün konuşuyor adam böyle. Tutkulu bir şekilde böyle güzel güzel hani vurgulu okuyor her şeyi, anlatıyor. Güzel anlatıyor. Ama tam böyle furya kelimesini geçtiği bir yer geldi. Atıyorum mesela, tamam mı? UFO videoları paylaşma furyasına uymayan kalmadı falan dedi mesela. Furyasına. Hay Allah'ım. Furyasına, UFO videoları furyasına uymayan kalmadı. Ben de börek diyordum mesela eskiden. Börek. Onu düzelttim. Vardır hala böyle. Mesela ben bir kelime söylemiştim. Eşim çok gülmüştü. Bir daha söyle bakayım. Ha, veba, veba. Veba kelimesi arkadaşlar. Veba. Mesela veba hastalığı veba mıdır? Veba mıdır? Ben veba mı demiştim ya? Vebaya yakalanmış mı demiştim? Vebanın günümüzde olmaması... Ya veba ile ilgili bir şey söylemiştim, tamam mı? Veba hastalığıyla ilgili. Veba. Veba hastalığıyla... Ya öyle mi demeliydim mesela? Bak şu anda da böyle birbirine karıştık doğrusu yanlışı. Veba. Kara veba. Kara veba deyince kara veba var mıdır? Beyaz veba, kara veba, yeşil veba, mor veba. Yani böyle değişik veba türleri var mıdır? Ya da şöyle mi söylemeliydim mesela? Değişik veba türleri var mıdır? Hastalık olarak bu kelime, yani veba ya da veba, a uzatılıyor mu uzatılmıyor mu yani arkadaşlar sizce? Yazın konuşalım, kışın konuşmayalım. tamam. Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferosum bilirsin.
2: Hanımın ikiz kardeşinin kızının doğum günü partisi yapıldı. Biz de katıldık. Uzun zamandır böyle kalabalık, böyle teferruatlı bir doğum günü partisine katılmamıştım. Ben zannediyordum ki biz bize olacağız, bir pasta keseceğiz falan, böyle bir şey olacak. Ana, eve bir gittim. Ev insan seli. Her yerden insan çıkıyor. Bütün odalarda insan var. Bütün odalar insan dolu. Bütün akrabalar davet edilmiş. Balonlar asılmış. Her yerde çocuklar var. Tam bir kaos. Ayaklarımızın altında çocuklar dolaşıyor böyle dolgu malzemesi gibi. Bağırışıyorlar bir yandan. Ağlayanlar var. Mutfakta salon arasında gidip gelenler var. Masayı hazırlıyorlar. Ellerinde bir şeyler. Ben çocuğu tutmaya çalışıyorum bazen. Çocuğu hanıma bırakıyorum. Başka bir çocuk kucağıma atlıyor. Tam bir kaos. Ne yapacağımı şaşırdım. Dedim ne oluyor ya? 2-3 tane masayı birleştirmişler salonda. Asıl olay orada. Orada yemek yenecek. Perdelere balonlar falan asmışlar. Bir duvara çocuğun adını yazmışlar. Orada fotoğraf çekiliyorlar bu arada. Ama herkes fotoğraf çekiliyor. Çocuğu kucağına alıyor birisi. Fotoğraf çekiliyor. Ondan sonra başka bir çift geliyor. Onlar üçü çekiliyor. Anne baba kız üçü beraber çekiniyorlar. Kaynana giriyor araya, onu ayrı çekiyorlar. Ya bütün kombinasyonları deniyorlar. Düşün, evde 30 kişi varsa 30 kişiyle kaç kombinasyon olur, hepsini denediler. Anne kız, baba kız, anne baba kız, anne kaynana, baba kaynana. Kaynanayı tek başına çek, kızı tek başına çek, hala teyze, hala teyze kız, baba teyze. Bütün kombinasyonları yaptılar. O fotoğraf çekme faslı bitmedi, o kadar hızlı sürdü ki. Galiba hayatımda dahil olduğum en kalabalık doğum günü partilerinden birisiydi. Ama eğlenceliydi, güzeldi. Tatlı bir telaş vardı yani ortamda.

0: dedim dibine geç hadi şöminenin. Sıcak oldu dedi gibi nelin. Spotu da açar.
1: Radyo City sunar. Saat 18.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

NASA aylar önce bir kara deliğin sesini kaydettiğini duyurmuş arkadaşlar. Ve işlenmiş bir kayıtmış bu. Işık verilerinden elde edilen sesler de yoruma katılmış. Ne demekse artık. Perseus'taki gaz yoğunluğunun çok fazla olması nedeniyle sesin kaydedilebildiği belirtilmiş. Anladınız mı? Ben çok bir şey anlamadım açıkçası. Perseus'taki gaz yoğunluğunun çok fazla olması nedeniyle ses kaydedilebilmiş. Yani o gaz yoğunluğu bir kütle oluşturuyor ve o kütle ışık yayıyor da bunlar da sese mi dönüştürülüyor? Yani bir şekilde sese dönüştürülen veriler var ortada sonuç itibariyle. Çünkü uzayda ses dalgaları yayılmıyor. Uzayda bir patlama olsa mesela, sen de uzayın başka bir yerinde olsan o patlama sesini duymuyorsun, yani böyle bir şey var. Dolayısıyla o teleskoplardan elde ettikleri verileri, görsel verileri sese dönüştürüyorlar galiba. Ama bu ne demek? Hani şu mu demek? Mesela orada olacak olsan ve sesleri duyabilecek olsan uzayda bunu mu duyarsın demek? Gerçekten de aslında öyle bir ses yayıyor da biz mi duymuyoruz ve o sesi mi ortaya çıkardılar mesela? İlginç konular ama şöyle bir ses çıkarmışlar arkadaşlar. Buyursunlar, dinleyelim. Açalım sesini. Ses var, ses ses. Abi çok etkileyici, çok korkunç bir ses değil mi ya? Gerçekten hani büyüleyici bir ses, böyle acayip. Hollywood'da yapılsa bu kadar olmaz yani, bir korku filmi için böyle bir ses yapılsa. Çok acayipmiş. Evet, beğendim. Kara deliğin sesi güzelmiş. Telefonuma zil sesi yapacağım bunu. Düşse böyle çalıyor telefon. Tunca

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

İnsanların YouTube kullanım şeklini çok merak ediyorum. Genelde nasıl kullanıyorlar yani? Çünkü benim gibi kullanan çok insan yokmuş gibime geliyor. Ve bu da bana çok ilginç geliyor. Mesela benim abonesi olduğum çok kanal var, tamam mı? İşte Hasan Yalçın var sinema kanalı, Oğuz Ergin var yapay zeka ile ilgili konuşan profesör abimiz, işte Çiçek'te teknoloji var, Müebbet Muhabbet, Evrim Ağacı, Barış Özcan, Efe Aydal, Hamza Yardımcıoğlu, Faruk Yılmaz, Bebar Bilim, Nigma, Habertürk, Haber Kanalları, Geek Yaparlar, Çağlar Barlas, Bentropi, Garaj, Ahmet Yakut, Ozan Sihay, Cüneyt Özdemir, Nevşin Mengü, Bünyamin Sürmeli, Gerçeği Bul, Serdar Akinan, Yılmaz Özil, Ertan Özyiğit, İbrahim Selim. Ya bak yarısını bile saymadım şu an. Ya bir sürü var, tamam mı? Ve ben her akşam rutin olarak mutlaka abonelikler sekmesinde bir gün öncesine kadar giderim böyle. Çemberi tamamlarım yani, kaçak olmasın. Kim ne paylaşmış? Yani dün akşam en son gördüğüm paylaşım neyse, video aboneliklerimden gelen, oraya kadar geleceğim abi. Ve kafama yatan videoları da kaydediyorum. Daha sonra izle listeme. Ve işte boş zamanlarımda arabadayken kenardan açık olur dinlerim falan. Alışveriş yaparken şurada burada kulaklıktan dinlerim bir yandan. Bir şeyler izleyebileceğim ya da dinleyebileceğim zamanlarda öyle sırasıyla onları dinlerim de o daha sonra izle listem hiç bitmez benim yani. Çünkü çok merak ettiğim, çok beğendiğim, böyle ilgiyle takip ettiğim, bütün yeni videolarını çok merak ettiğim bir sürü kanal var benim yani. Ya düşün mesela 5-6 tane senin top YouTube kanalın var. Bütün videolarını izledin, hiç kaçırmadın. Ya da 10 tane diyelim. Ya merak ediyorum böyle hani insanlar genellikle böyle benim gibi çemberi tamamlıyorlar mı yoksa dağınık mı? Yani denk gelirse aradan açıp. O bana çok garip geliyor çünkü yani. O kadar merak ediyorsun, seviyorsun. Nasıl kontrol etmezsin yani, kaçırırsın? Kontrol edin. Çemberi tamamlayan. Bugünkü mesajımız bu. Yani aslında değinmek istediğim şey şu. İnsanlar arkadaşlar. Yani bu bölümümüzün mesajı bu aslında. İnsanlar diye. Aslında bunu söylüyorum ama vermek istediğim mesaj şu. Sadece YouTube konusuyla ilgili değil, tamam mı? İnsanların geneli arkadaşlar. Baştan sağın. Yani bu sadece YouTube'la ilgili bir şey değil. Dediğim gibi. Baştan sağın. Yeteri kadar dikkatli olmayan, umursamayan, dağınık bırakan, önemsemeyen. Diyen insanlar. İnsanların genelim her konuda böyle. Bu YouTube sadece bir şey. Örnek. Küçük bir şey yani. Bunun altındaki mesaj aslında bu. İnsanların genel olarak yani ortalama olarak düzensizliği, dağınıklığı, dikkatsizliği vesaire.

0: Tarihi birleşmede son nokta konuldu. Paramount ve Warner Bros. Discovery'nin aynı çatı altındaki isim belli olmuş arkadaşlar. Kısa bir süre önce Netflix Warner Bros'u aldı demişlerdi. Aldı, alacak falan, bayağı bir rüzgar yapmışlardı. Bayağı bir konuşulmuştu bu olay. Wow, Netflix Warner Bros'u aldı falan filan. Ondan sonra Paramount da devreye girdi. Daha yüksek teklif verdi ama Warner Bros. Kabul etmedi. Hani demiştik Netflix Warner Bros'u almıştı. Demek ki tam almamış, alacak gibi olmuş, teklifte bulmuş falan demiştik. Sonra bu işler böyle mındar oldu. Yani kim aldı Warner Bros'u, ne oldu vesaire derken bu konuya olan ilgisi azaldı insanların. Aradan geçen süre zarfında meğerse Paramount daha yüksek teklif vermiş ve Warner Bros. Da kabul etmiş anlaşılan ki Paramount Warner Bros'u artık almış arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Ve yeni firmanın adı da Skydance olmuş. Skydance olarak açıklanmış ve tabii ki devasa bir içerik hem Warner Bros'un hem de Paramount'un içeriği. Bakalım inşallah güzel filmler olur, diziler olur. Netflix'i geçer mi acaba bilemiyoruz. Disney var, HBO var, Amazon var, Prime Video var. Bir sürü platform var ya. Bakalım Skydance bunlar arasında nasıl konumlanacak? HD Film Cehennemi var. HD Film Cehennemi Warner Bros'u satın alıyormuş. Warner Film Cehennemi. Neden HD Film Cehennemi ya? HD Film Cenneti niye değil mesela?
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

James Bond ve Quentin Tarantino estetiği bir arada bu film sinema severleri büyülüyor. Fransız yönetmen ikilisi Helen Kattis ve Bruno Forzani'nin imzasını taşıyan Reflection in a Dead Diamond, casus hikayesine getirdiği sürreal ve kanlı yaklaşımla kültleşmeye adaymış. Reflection in a Dead Diamond. Ölü bir elmasın içine yansıyanlar mı? Ölü elmasa yansıyanlar mı? Falan öyle bir şey. Neyse, Fransız Riviera'sındaki lüks bir otelde başlayan, ardından zihninin kanlı, şehvetli ve karanlık kıvrımlarına uzanan psikodelik yolculuğunu konu alıyor. Yani bu böyle birazcık Quentin Tarantino tarzına benzetilmiş ama James Bond filmi gibi bir Quentin Tarantino filmi olmuş. Böyle ilginç bir karışım olmuş diyorlar. Gerçekten enteresan. Şöyle bir bakmaya değer. Meraklısına duyurulur arkadaşlar. Reflection in a Dead Diamond.

Arkadaşlar 27 Meters Down diye bir film izledim. 27 Meters Down. Yani 47 metre aşağıda. Bu bir köpek balığı filmi. Köpek balığı filmleri çok meşhur biliyorsunuz Amerika'da. Böyle bir tür var yani. Köpek balığı filmi türü diye bir film türü var Amerika'da. Bizde yok böyle bir şey. Çünkü köpek balığımız yok. Köpeğimiz var, balığımız var ama köpek balığımız yok. Nadiren var yani. Hani filmi yapılacak kadar çok köpek balığımız yok. Köpek filmi yap. Köpek gerilimi. Balık filmi yap. O da olabilir. Ama köpek balığı filmi yapacak bir durumumuz yok. Amerika'da yapıyorlar arada bir. Güzel de oluyor. Bunu da beğendim. 47 metre aşağıda. Yani tipik bir Amerikan köpek balığı korku filmi. Yani türünün tipik filmlerinden bir tanesi. Ama akılda kalıcı izlenesi filmlerinden bir tanesi aynı zamanda. Bir grup genç var işte. İki tane kız var galiba. Bunlar sevgili buluyorlar kendilerine. Bir tatil yeri. Aklımda kaldığı kadarıyla anlatıyorum. Biraz geçti üzerinden çünkü izleyelim. İşte sevgilileri bunları bir yere götürüyorlar. Hatta orada çalışıyor da olabilirler. Tam emin değilim. Olay şu. Böyle metal bir kafesin içinde kızları okyanusun dibine indiriyorlar. Bir gemiden. Böyle bir vinç yardımıyla okyanusun dibine indiriyorlar. Orada da köpek balıkları var. Ya yani bir tür eğlence. Tehlikeli bir eğlence. Orada köpek balıklarını görecekler yani kafesin içinde. Güvende olacaklar onlar. Daha doğrusu güvende olduklarını sanacaklar. Köpek balıkları etraflarında dolaşacak filan. Bunlar da onları görecek. Ondan sonra da vinç bunları tekrar yukarı çekecek. Böyle bir olay. Ondan sonra her şey güzel başlıyor. Tipik bir korku filmi olayı yani. Her şey baştan güzeldir. Ondan sonra bazı terslikler olmaya başlar. Ki aynen de öyle oluyor. Aşağı indiriyorlar bunları. Abi sonra o vincin o demir kafesi, büyük demir kafesi, içinde iki tane kızın bulunduğu demir kafesi taşıyan halatı kopuyor. Ve bunlar laks diye okyanusun dibine düşüveriyor. Etraflarında köpek balıkları ve sınırlı miktarda oksijenleri var. Düşünsene, korkunç bir olay gerçekten. Ama yani köpek balığı korku filmi olarak yaratıcı bir konu bence. Güzel, izlenesi. Gerim gerim gerildik ya. Çok güzel işlemişler. Ne oldu sonra diyeceksiniz. Sonrasını söylemeyeyim ama şöyle söyleyeyim. Gerçekten sürükleyici. Ya kafesi açıp birisi yukarı doğru çıkmaya çalışıyor, kurtulmaya çalışıyor filan. Yardım çağıracak, diğerini de kurtaracaklar. Ondan sonra olmuyor. İşte tehlikeler atlatıyor köpek balıklarıyla ilgili filan. Telsizleriyle seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Yardım gelecek diyorlar. Ama şu kadar mesafe var. Bu kadar dayanmanız gerekiyor. Şu kadar süre boyunca beklemeniz gerekiyor filan. Oksijenleri sınırlı. Bir şeyler. Çok güzel bir sonu var, onu söyleyeyim. Sürpriz bir sonu var. Yani ne beklersiniz mesela böyle bir konunun sonunda? Son anda kurtarılmasını beklersiniz değil mi? Kahramanlarımızdan en azından birinin. Genelde böyle olur. Bazen nadir olarak kimse kurtulamaz. Tipik final senaryoları vardır yani. Ama öyle bir şey değil. Gerçekten güzel bir son yapmışlar. Yani böyle izlediğinize değecek. Sıradan ilk akla gelen şeyin olduğu bir son değil. Vay, ne güzel düşünmüşler diyorsunuz yani. 47 metre aşağıda.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

0: gözüme inanırım.
1: Kırık Plak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraber olacağız. Harika şarkılar hazırladım sizlere. Yine bugün geçmişe doğru bir yolculuğa çıkacağız. Başlıyoruz efendim. Hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Sevgili dinleyenler, bugün sizlere 90'lardan sonra Türkçe rock müziğine yön vermiş bazı grup ve müzisyenlerden bahsedeceğim. Biliyorsunuz rock müzik çok uzun yıllardır bu topraklarda var oldu. Anadolu ezgileriyle harmanlanan bu müzik tarihimize nice önemli ismi kazandırdı. Bugün efsane olarak bildiğimiz Cem Karaca, Barış Manço, Moğollar gibi isimler sadece kendi alanlarında yükselmekle kalmadılar. Hem müzik tarihimizi ve kendilerinden sonra gelen müzisyenleri ve grupları da şekillendirdiler. İşte bugün bu şekillenen gruplardan ve müzisyenlerden bahsedeceğiz sizlere. Öncesinde güzel bir şarkı.

çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek dönence biliyorum.

Sevgili dinleyenler, 90'larda zirvesini yaşayan pop müziğin arasından sıyrılıp başka bir zirve yaşayan tür de rock müzik oldu. Bize yine önemli müzisyenler ve gruplar kazandıran bu dönem bu sefer başka bir rotadan şekillendirdi rock müziği. Kimisi yitip gitti, kimisi hala hayatlarımızda ama her biri çok önemli izler bıraktı. İşte bugün iz bırakan bu müzisyen ve grupları paylaşacağız sizlerle. Türkçe rock müziği dedik. Rock müziğin olmazsa olmazlarından efsane bir isimle devam edelim. Sonrasında buradayız.

yapmasıyla gruba dahil olan Kerem Özyen ve Burak Güven'le birlikte yoluna devam eden Mor ve Ötesi, ilk albümleri olan Şehirden sonra Bırak Zaman Aksın, Gül Kendine, Dünya Yalan Söylüyor, Büyük Düşler, Başı Bozuk, Masumiyetin Ziyan Olmaz, Güneşi Beklerken, Canlı Senfonik, Aya İrin albümlerini yayınlarken aynı zamanda birçok derleme albüme ve single'a da imza attı. Güzel bir Mor ve Ötesi şarkısıyla devam edelim, sonrasında buradayız.

90'lardan sonra Türkçe rock müziğine yön veren harika isimlerden bahsediyorduk. Bunlardan bir tanesi de Şebnem Ferah. Şebnem Ferah 1996'da yayınladığı Kadın adlı albümüyle piyasayı sarsmıştı. Hatırlarsınız sevgili dinleyenler. Bugün Türk rock müziğin kraliçesi olarak anılan Şebnem Ferah bu albümüyle 90'ların pop müzik patlamasının arasından sıyrılıp büyük bir başarı elde etmişti. Bence Türkçe rock müziğinde açtığı bu alan onu çok önemli bir yerde konumlandırıyor. Ülkenin cicili bicili zamanlarında beliren bu asi, isyankar ve derdini bangır bangır müziğiyle anlatan kadın, halkın rock müzikle olan ilişkisinde bir köprü görevi gördü adeta. Güzel bir Şebnem Ferah şarkısı, sonrasında buradayız.

plaktasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. 90'lardan sonra Türkçe rock müziğine yön veren bazı gruplardan ve bazı isimlerden bahsediyorduk. Duman grubunda sıra. Kaan Tangöze'nin öncülüğünde 90'ların sonunda kurulan Duman, 1999'da çıkan ilk albümü Eski Köprünün Altında'yla Türk rock camiasına giriş yaptı. Albüm, Köprü Altı, Bebek gibi sevilen bugün kült şarkılar arasında yer alan birçok şarkıya ev sahipliği yapsa da grubun asıl büyük çıkışı ikinci albümüyle olmuştu. 2002 yılında çıkardıkları Belki Alışman Lazım adlı bu albümle özellikle bir Sezen Aksu şarkısı olan Her Şeyi Yak'la geniş kitlelere adını duyurmuşlardı. Böylece sadece Türk rock müziği sevenlerin dinlediği bir grup olmaktan çıkıp yelpazesi daha geniş ve hayran kitlesi oluşturdu.

Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

Kırık Plak'ta 90'lardan sonra Türkçe rock müziğine yön veren bazı isimlerden bahsediyorduk. Ete Oman'dan bahsetmemek de olmaz. Alternatif rock camiasının Türkiye'de en bilinen isimlerinden biri Teoman. Zamanında sansasyonlarıyla da sık sık gündeme gelen müzisyen hayatımıza 1996 yılında girdi sevgili dinleyenler. O günden itibaren onlarca kült şarkıya imza atarak sadece rock müziğin değil Türkiye'nin de sevilen isimlerinden bir tanesi oldu. Sevgili Teoman ara ara müziği bıraktığını açıklasa da bence müzik onu bırakmıyor. Güzel bir Teoman şarkısı sonrasında buradayız.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

ile devam ediyoruz efendim programımıza. Müzeyimizde birçok kalıcı iş bırakmış sevdiğimiz gruplar gibi Ankara'dan çıkan bir diğer grupta Manga. 2004 yılında grupla aynı adı taşıyan ilk albümlerini yayınlayarak tüm zamanların en çok satan rock albümleri arasında yerlerini aldılar. Dünyanın ünlü müzik festivallerinden olan Sizget'te sahne alan ilk Türk sanatçısı unvanına sahip olan grup asıl ününü 2009'da yayınladıkları Şehri Hüzün albümüyle kazandı. Gerek orijinal klipleri gerek müzikleriyle hızla başarıya koşup müziğin yeni soluklarından biri olarak dikkatleri üzerine çektiler. 2010'da Eurovision temsilcimiz oldular, unutulmaz bir performansa imza atarak yarışmada ikincilik aldılar. Ülkece birinci olmaları gerektiğini ve nasıl olamadıklarını biz de hala düşünüp dururuz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

dinleyenler, Türkçe rock müziği dedik, Özlem Tekin'siz olmaz tabii ki. Wallwalks'un bir diğer asi kızı olarak tanıdığımız Özlem Tekin, 1996'da çıkardığı Kime Ne albümüyle müzik piyasasına girdi. Belki dönemdaş olmaları, belki aynı alandan gelmeleri sebebiyle Şebnem Ferah'la sık sık kıyaslandı. Belki biraz da onun gölgesinde kaldı. Döneminde iki ayrı dinleyici kitlesi oluştursalar da iyi müzik seven herkesin kalbinde ayrı ayrı yer edindi bu iki müzisyen. Müzisyenliğinin yanı sıra oyunculuğuyla da boy gösteren Özlem Tekin, Türkiye'de rock müzikte kalıcı isimlerden oldu. Şarkıları da hala dilden dile dolaşıyor tabii.

Sevgili dinleyenler, bugün sizlere Türkçe rock müziğine 90'lardan sonra yön vermiş bazı grup ve müzisyenlerden bahsettik. Burada bir virgül koyacağız. Çünkü artık yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaştık. Yarın yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi yine güzel bir şarkıyı buluşturalım sizlerle. Sonrasında artık maalesef veda edeceğiz sizlere.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity. Hayatın her anında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Bye bye. Bye.
1: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
2: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Abi araba geldi abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.